Evet, bu gece de geliyoruz, bir beraberliğimizin daha sonuna vedamızı yapacağız ama vedamızın öncesinde gelen mesajlarımıza devam edelim. Nurlan'dan gelen bir mesajımız var. Nurlan, Azerbaycanlıyım Kadirhan. Şu anda Manisa'da seni dinlemekteyim. Tüm sevdiklerime aracılığınla selam gönderiyorum demiş. Bizden de sevgili kralcımıza selam olsun. Eyüp Çetin'den ve Zeynep Çetin'den gelen bir mesaj var. Selamlar, bu saatte kral dinliyoruz. Kralsız yollar çekilmiyor demiş Avusturya'dan. Eksik olmasın, yollar açık olsun hem onlara hem yolda olan kralcılarımıza. Bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Yeni gün hepimize güzellikler, mutluluklar getirsin sağlıkla beraber. Öncelikle mesaisi devam eden kralcılarımıza, yollarda olan kralcılarımıza, gurbette olan kralcılarımıza selam olsun. Nasip olursa inşallah yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

unut demek kolay. Bunu gel de bana sor. Unutamıyorum işte, anlamıyor musun? Seni özlemekten başka bir şey yapamıyorum. Sırf seni yaşamak için yalnız.

Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
3: Kripto. İçinde Castrol varsa performansı gerçekten hissedersin. Castrol Edge, 7 kritik faktörde üstün performans için veriyle geliştirildi. Bu yüzden doğuş otomotiv Cupra için Castrol'ü tercih etti. Cupra'nın içinde Castrol var.
4: Mmm, bu tatlı aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında

0: her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
1: Saçlar, ciltler ışıl ışıl parlıyor. Maksimum Genç sana kişisel bakım ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla geliyor. Sen de kampanyaya katıl. Seçili mağazalardan Maksimum Genç kredi kartınla yapacağın 500 TL ve üzeri kişisel bakım harcamalarında %20 indirim fırsatından yararlan. Hemen iş cepten, iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
2: Bu banka benim.
3: MTV ödeme dönemi mi geldi? Ev için usta mı lazım? Tatil planı mı yapıldı? Aileniz için birikim mi yapmanız lazım? Hayatınıza dair tüm işlemler için İş Cep Hayatım yanınızda. Evinizden aracınıza, seyahat planlarından ailenizin ihtiyaçlarına kadar her şey için İş Cep Hayatım'a bakın. Tüm işlemleri tek yerden kolayca halledin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sanpet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
6: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
7: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı da seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
8: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimum'dan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
5: Maksimum'dan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İş Cep'te. 25 yıldır sana
4: maksimum. Benim bankam İş Bankası.
9: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Tüm hesapların tek yerde, İş Cep'te. Farklı bankaların uygulamaları arasında geçiş yapmana gerek yok. Tüm hesap ve kartlarını İş Cep'e ekle, finansal durumunu tek bir yerden kolayca takip et. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
10: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
11: Dimes. Yeni görünümü aşırı cool. Lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dimes. Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
12: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan, işte Kobi Sigortası'na İş Cep'ten kolayca ulaşabilir,

0: risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Senin yanında Akbank. Benim bankam iş bankası.
3: İş bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini iş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
4: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Sağlık kontrolünüzü en son ne zaman yaptırdınız? Diyet yapmak isteyip de ertelediniz mi? Stresle baş etmekte zorlanıyor musunuz? Ertelemeyin. Sağlık beklemez. Sizi Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hayat var.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometre

0: yerleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜVTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim, çarşamba sabahı 7.05 geçiyor, Eylül'ün 30'u, yağmur bir var bir yok. Belli bir yere kadar geldik, hafif böyle içi seriyor. Haniş köprüsüne çıktık, nasıl yağmur yağıyor? Nasıl? Köprü geçik hiçbir şey yok. Özellikle bu şiddetli yağmurlu havalarda motorcu kardeşlerimize Allah yardım etsin, dikkatli olsunlar. Biz de tabii ki araç kullanan şoförler olarak onlara biraz daha dikkat etmeliyiz. Alttan ıslanıyorlar, üstten ıslanıyorlar. Bir de yandan araba geçip onları ıslatıyor. Motorcu dostlara selam olsun. Günaydın.

Cumartesi'de dahil yağmurlar devam edecek. Pazar günü güneşli hava görünüyor ama Türkiye genelinde mi bilmiyoruz. Bekleyip göreceğiz. Yağmurlar tabii bereket, rahmet bir taraftan yağmur var diyor idi. Samsun'da. Türkiye'nin her yerinde yağmur var idi. Hakemlere operasyon. Dün gördük bu haberi. Programı kapatırken son anda fark ettik. Son düdük çaldı maçlarıyla. Türk futbolunun üzerinde kabus gibi çöken hakem skandalı ortaya çıkartıldı deniyor. Haber çok detaylı. Okuyorsunuz, duyuyorsunuz. Detayları görüyorsunuz. Ben çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Güzel bir şekilde devam edeceğim müsaade ederseniz. Bu kadar. Epeydir parlıyordum kendimi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: İçinde Castrol varsa performansı gerçekten hissedersin. Castrol Edge, 7 kritik faktörde üstün performans için veriyle geliştirildi. Bu yüzden Doğuş Otomotiv, Seat için Castrol'ü tercih etti. Seat'ın içinde Castrol var.
3: Düşünsenize, güzel bir

Sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
3: Vay, bu tavuk aşmış.
4: Kırmızı süt aşmış, kırmızı süt aşmış.
5: Dimes, yeni görünümü aşırı cool, lezzeti tam bir olay. Abartıyor muyuz? Biraz. Hak ediyor mu? Evet, Dimes, Türkiye'nin lider meyve suyu markası.
6: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
7: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi iş cepte. 25 yıldır sana
8: maksimum. Benim bankam iş bankası.
9: İş bankası. Kıvanç'la sunar. Tüm hesapların tek yerde, iş cepte. Farklı bankaların uygulamaları arasında geçiş yapmana gerek yok. Tüm hesap ve kartlarını işçe bekle, finansal durumunu tek bir yerden kolayca takip et. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
10: Türkiye BES modellerini arıyor.
11: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
12: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
13: MTV ödeme dönemi mi geldi? Ev için usta mı lazım? Tatil planı mı yapıldı? Aileniz için birikim mi yapmanız lazım? Hayatınıza dair tüm işlemler için İşCep Hayatım yanınızda. Evinizden aracınıza, seyahat planlarından ailenizin ihtiyaçlarına kadar her şey için İşCep Hayatım'a bakın. Tüm işlemleri tek yerden kolayca halledin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
14: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
15: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
8: Benim bankam İş Bankası.
9: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini iş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
16: Yol uzun, yük ağır.
1: Castrol Vecton Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
16: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dijo Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dijo Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
17: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik Access'e özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
19: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
8: Benim bankam iş bankası.
20: İlaç gibi radyo.
21: Reklam.
22: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
20: İlaç gibi radyo.
23: Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
24: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
25: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Ama dememek için
1: Emma Sigorta. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dopdolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve

0: Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
9: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot.
11: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

0: ilaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Ne iş yapıyorsanız işinize bence dört elle dört kolla derler ya sarılın. Çok fazla patrona artistlik de yapmayın. Ha hakkınızı arayın. Haksızlığa karşı gelin eyvallah. O konuda hemfikiriz. Ama bu haber sonrasında biraz da dikkatinizi çekecektir herhalde neden bu konuya girdiğim. Dünya genelindeki fabrikalarda çalışan aktif endüstriyel robotların sayısı geçen yıl %9 artarak 5.8 milyona ulaştı. Robot işçi sayısı 5 milyon olmuş. İlginiz olsun.

iki takıma bir tane golcü lazım ama böyle devşirme olabilir. Romulo olabilir. Osimhen'i mesela. Türk yapabiliriz. Ya futbola girmeyeceğim, futboldan bahsetmeyeceğim diyorum kendi kendime. Başlığı görüyorum, hadi buyur buradan yak. Montella, bizim teknik direktör Montella, İtalya milli takımının rakamsal boyutunun bizden iki katı olduğunu söylemiş. Yani çok güçlüler. Biz 400 milyon civarındayız, onlar 840 milyon civarında. İyi de hocam, Bosna Hersek 150 milyon İtalya'yı eledi. %50'lik Bosna İtalya'yı eledi. Matematik zayıf. Otur sıfır.

Önceden öğlenciydim, rahat dinleyemiyordum. Şimdi sabahçıyım diyor. Liva Güneykis Avusturya'dan göndermiş. Günaydın, sabahları çalışacakmış. Kolay gelsin diyelim. Çoban Tayfur, Kayseri'ye selam olsun. Sivas'tan Adem, servise selam. Amasya'dan pideci Yakup Usta, günaydın. Ankara'da kamptaymış, yağmurla karışık kar yağıyor. Ne diyorsun?

selam olsun diyelim. Yağmurla karışık kar. Ya bu cumartesiye kadar bayağı bir yağmur görünüyor Türkiye genelinde. Bazen böyle bir şiddetleniyor, bir yağıyor, sonra duruyor, kayboluyor. Anlık öfkelenip sonra sakinleşiyor gibi.

Türkiye'de hızla yayılan depozito yönetim sistemi, doğayı biliyorsunuz. Belki birçoğunuz şişeleri atmadınız, götürüp değerlendirdiniz. Bugüne kadar 326 milyondan fazla atık şişe çöp olmak yerine ham maddeye dönüştürülmüş. 326 milyondan fazla şişe. Valla bizim oralarda yok, ilk ile yok. Çünkü benim gözümün önüne hep o çöp konteynerlarından kağıt ve plastik toplayanlar geliyor. Değiştin, terk ettin beni. Ekmek kapıları biraz azaldı gibi. Bakar olduk, kahrettin. Temizlik adına, düzen adına eyvallah. Kimlere uydun, nasıl inandın? İnsan yine de bir parça üzülüyor yani.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: kripto. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: 28 Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Delo

Marka aroma IH 32 150, filtre kahve makinesi 3299 liraya vatan. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. FR Artline artısı var.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Türkiye'yi uyandıran adam.
3: Gönül dostu Şener. Şener.

0: yansın Ankara.
1: Ankara değil de Madrid fena yandı. Şöyle ki bir yaşlı teyzemiz vardı, 87 yaşında, evinden zorla çıkartılan bir gayrimenkul firmasının satın aldığı ve kiranın kat üstüne arttırıldı. Tabii teyzemizin de ödeyemediği, evden zorla çıkarıldığı bir haberdi bu. İspanya'nın başkenti Madrid'de 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal, 70 yıldır yaşadığı binayı satın alan gayrimenkul şirketinin yaptığı yüksek zam nedeniyle kirasını ödeyemeyince 26 Eylül'de polis gözetimi sedyesiyle, 23 Eylül'de polis gözetimi sedyeyle evden çıkarıldı. Abascal'ın maruz kaldığı uygulama nedeniyle Madridlilerin başlattığı protestolar ülke geneline yayılmıştı. Madrid'de göstericiler kentin ünlü meydanlarında çadırlar kurdu. Hafta sonu yapılan 30 bin kişilik yürüyüşün ardından protestolar sonuç verdi. Mevzu ne biliyor musunuz? Hemen söyleyeyim efendim. Gayrimenkul firması geri adım attı. Abascal'ın evine geri dönmesine onay vermiş. Ne haber toprağın? Ceren mıydı o yoksa ne? Hani doktoru diyordu ya, ne haber toprağın?

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 30 Eylül Çarşamba, gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Fon soruşturması genişliyor. Eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Kaya eşiyle birlikte Özata fonundan 2 milyar 200 milyon lira kazanç elde ettiğine ilişkin suçlamaların ardından AK Parti'deki görevlerinden istifa etmişti. Ayrıca soruşturmada adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup ve babasının mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dün 5 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 56 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda yeni bir adım attı. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturdu. Yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla devlet denetleme kurulu görevlendirildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve kurumların yöneticilerinin katıldığı toplantıda alındı.
2: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez.
1: Erdoğan Beştepe'de düzenlenen fon toplantısının ardından AK Parti il başkanları toplantısında kürsüye çıktı, muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.
2: Baklava kutularında rüşvet alanlara sahip çıktılar. İstanbul'u soyanlara sahip çıktılar. Şimdi çıkmış kendi kapkara sicillerine bakmadan bir de bize ahlak dersi, siyasi etik dersi vermeye kalkıyorlar. Onlara diyorum ki hadi oradan.
1: MHP lideri Bahçeli'den de fon soruşturmasına ilişkin açıklama var. Türkiye'nin huzuruna kastetmek isteyenler devrededir diyen Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığını söyledi. Alınan kararları destekliyoruz, Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız ifadelerini kullandı. Fon soruşturması muhalefetin yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel soruşturmaya ilişkin oluşturulan kriz masasını topladı. Açıklama parti sözcüsü Zeynel Emre'den geldi.
3: Vatandaşları dolandırdı, büyük bir fon soygunuyla karşı karşıyayız. Buradaki soygun dönüp de yine kamunun üzerine yıkılamaz. Milletin vergileriyle karşılanamaz. Kimselerin mal varlığıyla karşılamak durumundasınız.
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak da fon krizi için araştırma komisyonu önergesi vereceklerini söyledi.
4: Meclisin

0: Açıldığı ilk gün bizim o gün önerdiğimiz ve grup başkan vekili arkadaşlarımızla birlikte meclis başkanlığına verdiğimiz bir araştırma komisyonu kurma önerisinin derhal gündeme gelmesi lazım.
1: 4 ilde operasyon düzenlendi. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve bazı hakemler üzerinde baskı kurmakla suçlanıyor. Şüphelilerin telefon yazışmaları mercek altına alındı. Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Yeni yasama yılı yarın başlıyor. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama yılı açılışında genel kurula hitap edecek. Süresiz nafaka iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nda yer alan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Şiddetli yağış birçok kentte taşkınlara yol açtı. Sakarya'da metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Karasu'da derenin taşması sonucu bir mahalle su altında kaldı. Kentteki 18 okulda eğitime ara verildi. Irak'ta 12 yıllık bir devir kapandı. Amerikan güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkeden çekildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkede 9 askeri üssü bulunuyordu.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %2,40 değer kaybıyla 12.290 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 49.01, euro 55.58, gram altın 6.576 liradan işlem görüyor. Bitcoin 83.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
1: Tümosan Konyaspor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor teknik direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile anlaştı. 53 yaşındaki çalıştırıcı en son Sakaryaspor'da görev yapmıştı. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'de kayıpsız ilerliyor. Sarı lacivertliler evinde Bayern Münih'i 176 mağlup etti. Anadolu Efes Euroleague'de açılışı yaptı. Lacivert Beyazlılar Avrupa sezonundaki ikinci maçında Real Madrid'i 94-84 yendi. Beşiktaş Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle karşılaşacak. Sırbistan'da oynanacak maç saat 21.05'te başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlar devam ediyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 21, Antalya sağanak yağışlı 29 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
2: Yol durumu.
1: Ankara-Konya yolunun 34 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: ve bizi beklerken dinliyormuş. Samsun Çarşamba Ağacı Güney Mahallesi'ne selam gönderdi. İsa sen var. Sen var mı, şen var mı? Şener hocam, bir futbol seven olarak uzun zamandır böyle güçlü bir grup bize denk olmadı. Hep Malta, Azerbaycan, Letonya, Belarus gibi takımları çıldırmam. Gazetede bir açık vardı, çekme Letonya diye. O Letonya bizi elemişti diyor. Ya fark etmiyor ya. Fazıl, İzmir'e selam olsun. Bizim çocuklar gittikleri gibi dönerler diyelim. Beylikdüzü'nden bir gün rüyamda sizi gördüm. Resim çektirmek istedim sizinle. Çok hastayım diyorsunuz. Size bulaş mısın diyorsunuz diyor. Gerçekten hasta olduğumda söylerim bulaşmasın diye. Seninle ama fotoğrafta çektiririm yani.
1: Konuşmayı bilemedik şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik.
0: Öyle çok ünlüler gibi ya. Lütfen bak şimdi herkes bekliyor. Bir çektirmeye başlarsak falan diye geyikleri var ya bunların.
1: Bir gün yüzü göremedik bu ayrılık sebebini boşver benden bir.
0: Ne güzel bir duygudur.

0: Mutfaktaki risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübe.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep

0: kültürünü buluşturan, birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Telefon deyince vatan.
1: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz, her güzele bir Mindus.
7: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
8: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de. Bir taksi,
1: bir taksi. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. BR Artline artısı var. Hep kazandıran taksi,
2: bir taksi, bir taksi. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

8.26 itibariyle çarşamba sabah sizi Fas'a götüreceğim. Fas'ın Jebel Erhout bölgesine. Sana kurban olur. Niye gidiyoruz? 1960'tan bu yana Fas'ın Jebel Erhout bölgesinde arkeolojik kazılar devam ediyor. İnsan kalıntıları üzerinde yapılan teknolojik çalışmalar ilginç sonuçlar ortaya çıkarmış. 315 bin yıllık olduğu düşünülen insan kalıntılarına dijital canlandırma yöntemi uygulanmış. Heritage isimli bilim dergisinde yayınlanan makalede Homo sapiens türünden 100 bin yıl daha eski olması nedeniyle ortaya çıkan insan görüntüsünün günümüze ulaşan en eski insan yüzü olduğu iddia ediliyor. Şöyle bir baktım, fotoğraflamışlar yani resmetmişler. Bizim akrabalardan kimseye benzemiyor. Ya yani oradan gelmediğimiz ortaya çıktı. Ama tam bir mağara adamı.

Kerami fotoğraf duruyor mu sende? Samsun'da Kerami ile Trabzon'da daha doğrusu o Samsun'dan gelmişti. Fotoğraf çektirmişti. Kerami duruyor mu fotoğraf?

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 30 Eylül Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. Bütün mal varlıkları dondurulacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında ilgilenmektedir.

0: Bahçeli hükümetin soruşturma kapsamında aldığı kararları desteklediklerini belirtti. Bu yönüyle Cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin arkasındayız ifadesini kullandı. Yanlış yapanla vedalaşırız. Hürriyet'te manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi kurmaylarıyla dün Beştepe'de fon toplantısı yaptı. Ardından partisinin il başkanları toplantısında net mesajlar verdi. Yanlış yapanla vedalaşır, yolumuza devam ederiz dedi. Şimdi de Milliyet'in manşeti, temiz eller MHK'ya uzandı manşet. Daha önce bahis ve müsabaka sonucunu etkileme nedeniyle gözaltı ve tutuklamalar gören Türk futbolu dün yeni gözaltılarla karşı karşıya kaldı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ile 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Yine pek çok sitede dikkat çeken bir başlık var sırada, TRT Haber'den aktaralım. Süresiz nafaka kararı iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'ndaki süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Mahkemenin boşanma sonrası yoksulluk nafakasının süresiz talep edilmesine imkan veren hükmün iptaline ilişkin kararı resmi gazetede yayınlandı. Ve Habertürk gemi faciasında iki naaşın kimliği belirlendi, bir naaşa daha ulaşıldı. Başbakanlık yerine açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından hafta sonu bulunan iki naaşın 5 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer'le Nihat Pancar'a ait olduğunun DNA çalışmalarıyla belirlendiğini açıkladı. Arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Geçiyoruz Sözcü gazetesine, manşete bakıyoruz. Fatma çıkmış, Nihat kalmış. Üst başlık İsmail Saymaz, AK Parti Genel Merkezi'ndeki fon günlerini yazdı. AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi Sözcü'ye konuştu. Ortağı olduğu 4 şirketin Tere'ye yatırdığı parayı alamadığını açıkladı. Kurumların ihmali var dedi. Ankara kulislerinde genel merkezdeki iki üst düzey yöneticinin de Fatma Sayan gibi fonlardan büyük kazanç sağladığı iddia ediliyor. Ve Posta yine fon soruşturmasına ilişkin bir başlık öne çıkıyor. Burada da Melis ve babası hakkında yakalama kararı. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçurup Sandal'la babası Cihan Sütçurup'un mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. Ve önemli bir başlık son dakika haber portalından, Irak'ta 12 yıllık dönem sona erdi. Amerikan askerleri çekiliyor. Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun Irak'taki askeri misyonu bugün itibarıyla sona eriyor. Amerika'nın DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle 2014'te yeniden konuşlandığı Irak'ta 12 yıl sonra bir dönem kapanırken ülkedeki askeri üsler boşaltılıyor. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Yarın sabah tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: birçok mesajda o bahsettiğim fotoğrafı istiyor arkadaşlar. Akrabalardan tanıdık var mı diye bakmak istiyor. Gönderdim, bakın bakalım var mı.
1: Sen ne sandın? Bir bak bana, kandım sana. Gülme.
0: Meral abla, bir gönderir misin diyor. Karşılaştırma yapacağım. Birisi eniştesine benzetiyor, birisi dayısına. Akrabalara benzetenler. Silipke, Samsun, Sinop seferini yapan 34 MTR'yi düz atmış. Yolunuz açık olsun diyelim. Metin Çeri hocama da selamlar gönderiyorum.

0: Yani şimdi bizim sloganlarımız boşa çıkmıyor. Yani durdururken çıkmamış. Mesela bu.
1: İlaç, ilaç, ilaç, radyo.
0: Ya da şu.
2: Alemin en kralı.
0: Kral. Niye buraya geldik diyecekseniz hemen söyleyeyim.

0: Dünyanın en genç kralı olan ve henüz 3,5 yaşındayken tahta çıkan Uganda'nın Toro kralının hükümdarı Kral Oyo yaşadığı rahatsızlık sonucu 27 Ağustos 34 yaşındayken yaşamını yitirdi. Kraliyet Aile Konseyi Oyo'nun yerine yeni hükümdar olarak İngiltere'de amatör olarak futbol oynayan kuzeni George Desmond Kamurasi'yi seçmişti. Hatırlıyorsunuz, bu haberi vermiştim. Kabul etmedi. Ben işte ne yapacağım? Futbol oynayacağım. Kaleci olacağım. İstemedi kral olmayı. Ne yaptılar? Bu kez Oyo'nun diğer kuzenini Prens Edward Rukiri'yi Kijanan Gomo Nyambongolu'yu yeni hükümdar olarak seçmişler. Prens Edward Rukidi Kijanan Gomo Nyambongo. Ne iş yapıyormuş biliyor musunuz kendisi? Prens Edward törenle Toro'nun yeni kralı oldu. DJ'ymiş kendisi. Yanlış duymadınız. DJ'lik yapıyormuş. Hem kral hem DJ. Bilmiyorum. Size bir şey anlatıyor mu yani? Hem kral,
1: gönül dostu Şener.
0: Hem dinci,
2: Türkiye'yi uyandıran adam.
0: Valla bana da gelse ben de kabul ederim abi ya. Ne yalan.
3: Aman daha ne kadar yaşayacağız.
0: Arabistan'a giden topçular gibi.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
3: Sayın yolcularımız, Garanti BBVA Şoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Şoperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
4: Sen neymişsin Şoperfly?
0: İlaç gibi radyo.
5: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
6: Japan Dilek Noyla zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi

0: Mondiom'da. Ayrıntılı bilgi mondiom.com.tr'de.
1: Mondiom'a bak. Ama dememek için ama sigorta.
2: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sen

0: bir numara.
1: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende...
0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
3: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.

0: aşar.
1: Resul Dindar Menekşe eser bahar rüzgarı var. Veda zamanı geldi diyelim bize. Adana'dan Bahattin'e, Konya'dan Hakan'a, Samsun'dan Sedat'a, Almanya'dan Konyalı Ferhat'a, Daday Sema'ya ve Samsun'dan Elif kardeşime bugünün son şarkısını armağan edeyim. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Kezban burada, sonra sizlerle birlikte. Ölmez sağ kalırsak yarın görüşmek üzere. Benim Hüseyin Anacığım. Bay bay.
2: Türkiye'yi uyandıran adam.
3: Gönül dostu Şener.
4: Gönül dostu Şener. Şener.
3: Halkın radyosu, halkın sesi. Kral FM.
5: İlaç, ilaç, ilaç. İlaç, radyo.

yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.

Sevgili dostlarım, sevgili canlarım, hazır mısınız? Daha güzel, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için, kardeşlik için batsın.

of çekelim ya. Of yani of. Haberlere bakınca içimizden geçen yüksek ses bu. Of yani. Hiçbir yerde mi temiz, dürüst, namuslu, hani böyle bir kademede görevli, Allah aşkına ya dedirtiyoruz. Biz de of çektik Orhan Baba'nın güzel şarkısıyla. Efendim, Körfe Sedat kardeşim, yollardaymışsın. Hayırlı yolculuklar seninle birlikte, direksiyon başında bizi dinleyen kralcılarımıza gelsin. Hepinize ilaç gibi.

Ardından onu seven sanatçıların birlikte bir araya gelerek çıkardığı Hürmet isimli albümden Reyhan Karaca ile olan düetlerini paylaşıyorum. Sevenlerine hediyem olsun, İbrahim'imize de Rabbimden gani gani rahmetler diliyorum.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı da seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu...

ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: Yeni lezzetler keşfedilmeyi bekliyor. Maksimum Genç sana kafe ve restoranlarda %20 indirimle geliyor. Sen de iş cepten kampanyaya katıl. Kafe ve restoranlarda hesabı Maksimum Genç kredi kartınla öde. %20 indirimin keyfini çıkar. Hemen iş cepten iş bankalı ol. Bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaksimumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim. İlaç gibi radyo. Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve

0: Eylül 5 Ekim tarihleri arasında Xiaomi Redmi Buds 8 Pro ANC TWS Bluetooth kulaklık 4.499 liraya, Huawei Watch GT 6 41 milim akıllı saat 9.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alın.

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoko
2: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Atasay alışverişinde altının üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: yak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç...

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre. Ferre artisi var.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.

Gurur önemli elbette ama gerektiği yerde, değil mi? İşte aşkın katili olarak gurur dedi Hakan Altun. O zaman Yaşayan Efsane'yle devam edelim. Cengiz Kurdoğlu'yla sevenlerine hediyemiz olsun. İsmail Gürbüz kardeşim.

Japonya'ya da gönderelim bu şarkıyı. Kayseri Develi'deki aileme armağan ediyorum demiş, hayırlı günler diliyorum diye de mesajını bitirmiş. Gurbette bizi dinleyenlere gelsin.

Adana Karahisalı Çakallı köyünde Seydi Karaca'nın biber tarlasında çalışan emekçi kardeşlerim. Tüm emekçi kadınlar, hepinize selam olsun. Onlar da bize oradan selam göndermişler. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Güzel bir şarkı armağan edelim onlara da. Ankara'ya, başkente selam gönderelim. Ali Özcan eşi Perihan Hanım'a, Perihan Özen'e göndermiş. Selam olsun. Özcan yazacaktın, Özen yazmışsın. İzmir Bayraklı'ya, Ferhat Coşkun'a selamlar. Finaldeki Müslüm Baba'yı kendime istiyorum diyor. Hiç kimse hiçbir şeyi hak etmiyor diyor. Çalayım senin için.

Bugün de geldik programın finaline. Unutulmayan şarkılardan biri Hüseyin Altın'dan gelecek. Sevenlerine hediyem olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Reklam dönüşü de Müslüm Baba'dan. İki güzel şarkım var. Şarkıları kendilerine armağan edenler radyolarının sesini biraz daha açsınlar. Benden sonra Ali Enkıraz şarkılarla mikrofonda. Yarın 9'da görüşünceye dek kendinize iyi davranın. Hoşçakalın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Mmm, bu çorba aşmış.
4: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
5: Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6

0: 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: promptlar yazılıyor, görseller yapılıyor. Maximum Genç sana yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerinde %20 indirimle geliyor. Sen de yapay zeka ve tasarım platformu ödemelerini Maximum Genç kredi kartınla yap, toplamda 200 TL kazan. Hemen iş cepten iş bankalı ol, bana bunlarla gelin diyeceğin fırsatları kaçırma. Ayrıntılı bilgi MaximumGenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: MTV ödeme dönemi mi geldi? Ev için usta mı lazım? Tatil planı mı yapıldı? Aileniz için birikim mi yapmanız lazım? Hayatınıza dair tüm işlemler için İşCep Hayatım yanınızda. Evinizden aracınıza, seyahat planlarından ailenizin ihtiyaçlarına kadar her şey için İşCep Hayatım'a bakın. Tüm işlemleri tek yerden kolayca halledin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam İş Bankası.
4: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
5: İlaç gibi radyo.
6: Reklam.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
8: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusumuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Çok güzelmiş.
12: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
14: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0

0: Aylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım, her
2: güzele bir Mindus. Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam. Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
6: Kezban'ın

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı da seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
4: Bankası. İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten, akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini İş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Benim bankam iş bankası.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
8: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hey!

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önlemini

0: ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Monster'la oynayamadığınız oyun olursa anında iade garantisi. Monster, oyun bilgisayarı.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
6: Çocuğumun geleceği için birikim seçeneklerine bakmam lazım. Eşimin sağlık sigortasının yenileme zamanı gelmiş. Evcil dostumun maması da bitmiş. Hemen İş Cep Hayatıma bakıyorum. Ailemin ihtiyaçları için tüm işlemleri tek yerden hallediyorum. Siz de İş Cep'e girin, İş Cep Hayatımı hemen keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
7: Benim bankam iş bankası.
8: Türkiye'nin BES modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız... Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
9: Ooo, her yerden sipariş aldık.
10: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
9: Tabii ya.
10: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
9: Tami.
10: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
11: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
12: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi Shell.com.

0: Om.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Dinlemekte olan abilerim Murat Doğan, Resul Can, Üstün Baş, Veysel Ayaz, Ali Demircan, Hasan Dolaş için bir isteğim var demiş. Buğra göndermiş mesajı. Çok güzel bir şarkı hazırladım bu arada. Onu armağan edeceğim. İlhan Saraçoğlu Eskişehir'den takibe devam. Avusturya'dan Sezgin iletmiş mesajını. Samsun'daki aileme selamlarımı gönderiyorum diye bir not iletmiş. Marmaris'ten selamlar diyor Kemal. Sıradaki şarkı arkadaşım Hakan Akman'a armağan olsun. Kardeşim Ankara'dan Ahmet Aktaş. 2 gündür yazıyorum ama okumuyorsun. Şimdi inşallah okursun demiş. Senden de bir isteğim var. Çukurca'da askerlik yapan oğlum Mustafa Aktaş, kızım Yaren, damadım Halit, torunum Uras. Sevdiğim birine ve sana, kral ailesine armağan olsun diye bir not iletilmiş. Sami Çelik'ten çok güzel bir şarkı hazırladım. Sosyal medyadan yakinen takip edenler bilirler sevgili Sami ile. Uzun yıllardır bir dostluğumuz, bir arkadaşlığımız var. Benim kadim dostumdur sevgili Sami Çelik. Yeni bir çalışma yapmış, hatta birkaç tane eser yapmıştı. Sürüt aşamasında da dinlemiştim. O yeni çalışmalarından bir tanesini bizlere iletti. Ben de son haliyle ilk kez dinleyeceğim. Sami Çelik sevenlerine, takipçilerine, Konyalı hemşerilerine çalacağım.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 30 Eylül Çarşamba, gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçakta acil durum kodu aktive edildi. Başta uçak kaçırma girişimi sanılan olayın daha sonra pilotların kendi aralarındaki kavgadan kaynaklandığı belirtildi. 100 İsrailli yolcu taşıyan Fly Dubai uçağı Suudi Arabistan'a iniş yaptı. Fon soruşturmasında gelişme var. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Eski SPK Başkanı İbrahim Gönül de şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Öte yandan eski bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması istendi. Soruşturmada adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütçürup ve babasının da mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

0: Tam tutuklu sayısı ise 56 oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan fon soruşturması konusunda yeni bir adım attı. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla fon koordinasyon kurulu oluşturdu. Yatırım fonu işlemlerini incelemek ve denetlemek amacıyla devlet denetleme kurulu görevlendirildi. Söz konusu kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomik kurmayları ve kurumların yöneticilerinin katıldığı toplantıda alındı.
1: Önemli kararlar aldık. Atılacak adımları netleştirdik. Yol haritamızı belirledik. Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca devlet denetleme kurulumuzu görevlendirdim. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz. AK Parti adı gibi ak bir partidir. Kimse bu partinin aklına halel getiremez.
0: Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen fon toplantısından sonra AK Parti il başkanları toplantısında kürsüdeydi. Muhalefetin eleştirilerine yanıt verdi.
1: Baklava kutularında rüşvet...

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Of of of, bu makarna aşmış.
3: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Kıvanç'la sunar. İş cepten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili sorularına Maxi'nin cevabı var. Günlük piyasa önerilerinden yatırım hesabı açılışına kadar merak ettiklerini Maxi'ye sor, işlemlerini iş cepten kolayca hallet. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam iş bankası.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
6: Bizim zamanımızda temrat mektubu mu lazım oldu?
7: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
8: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
1: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
2: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.

zirveyi gördüm. Hayatımın her zirvesine alıştım. Yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum. Acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şey vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Süleyman Canavar bir mesaj iletmiş, diyor ki Ali'cim ben de seni dinliyorum. Kralcılara selam söylersen sevinirim diye bir not iletmiş. Çok eski kralcımızdır, çok eski tanışırız sevgili Süleyman abiyle. O da radyosunun başında. Selamını aldım, çok teşekkür ediyorum abi, benden de selam olsun. Bursa'dan iyi yayınlar dileklerimi iletiyorum. Ben Harbi Çanakkaleli İlker, 93'ten beri kral dinlerim. Senden de bir isteğim var, çalarsan sevinirim. Eşim Zenan Hanım'a armağan ediyorum diye bir not iletmiş. Pendik'ten Serpil, oğlum bugün askerden tehlis oldu. Evine dönüyor, tüm askerlerimize ve sizlere bir eser rica ediyorum demiş. Hayırlı uğurlu olsun, gözünüz aydın. Tüm askerlerimize de hayırlı tezkereler, dileklerimi ileteyim. Şu an tekstilde sizleri dinliyoruz. Bir isteğimiz olacak. Murat Mazman göndermiş mesajı. Murat Kurşun'un çok güzel bir şarkısı var sırada. Murat Kurşun'la devam edelim.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası Kıvanç'la sunar. Tüm hesapların tek yerde, İş Cep'te. Farklı bankaların uygulamaları arasında geçiş yapmana gerek yok. Tüm hesap ve kartlarını İş Cep'e ekle, finansal durumunu tek bir yerden kolayca takip et. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
0: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
4: Sayın muzlarımız, Garanti BBVA Shopperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi shopperfly.com.tr'de ve bonus flash'ta.
5: Sen neymişsin Shopperfly?
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
7: Bellona, Bellona.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 300

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın, değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

Efendim veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

her gün acı tatlı. Söyleyene alıştım. Gücüm yetmez dağ başında kalırsam,

0: çok pratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlar devam ediyor. Bugün İstanbul ara ara sağanak yağışlı 21, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, İzmir sağanak yağışlı 26, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 21, Antalya sağanak yağışlı 29 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

dünya kimseye kalmaz kardeşim. Ferdi abimizin de şarkısında söylemiş olduğu gibi, bugün gülen yarın susar. Bugün kıran yarın kırılır. Herkes ettiğini elinde sonunda bulur. Hayat bir gün hesabını sorar kardeşim. Hiç acımaz. Tıpkı onların acımadığı gibi. Selam olsun diyelim tüm dinleyenlerimizi. Sevgili Afrikalı Ali uğurladık. Günlerden çarşamba, yeni günde yine beraberiz. Duygularınıza tercüman olacak en güzel şarkılarla saatler 15'i gösterene kadar buradayım dostlar.

Aynen öyle. Her şey yalan, her şey geçici. Ömür de, insanlar da, acılar da. Kalıcı olan tek şey insanın ardında bıraktığı iyilik ya da kırgınlık kardeşim. Şahane mesajlar var. Razılarımız döktürmüşler. Teşekkür ediyorum her birinize. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında programımızı ilgiyle takip eden dinleyicilerimiz her zaman olduğu gibi 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan bizlere mesajlarını gönderebilir.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye best modellerini arıyor.
3: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

bir gururuna, bu aşkı yıkma. Ben senin olayım, sen de benim ol. Ne kadar güzel söylemiş Metin Şentürk. Bazen bir özür, bir gel demek koca bir aşkı kurtarabilir dostlar. Ama insan gururuna yenilirse...

yıllarca içinde taşıdığı sevginin bedelini bir ömür boyu pişmanlıkla ödeyebiliyor. Ama unutmamak lazım ki gurur insana bazen haklı olduğunu hissettirse de sevgini kaybettikten sonra haklı olmanın da hiçbir anlamı kalmaz. Öyle değil mi dostlar? Çal.

Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak isterim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydı. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın.

işte böyle dostlar. İnsan bazen sevdiğinden güzel sözler değil, sadece varlığını istiyor ve diyor ki varsın, taş olsaydı da yeter ki yanımda olsaydı diyor. İşte bunu ne kadar güzel anlatmış İbrahim Erkal. Unutmadım seni. Biz de İbrahim Erkal'ı unutmadık. Mekanı cennet olsun. Geri bıraktığı en güzel şarkılardan biriydi. 90'lı yıllarda içimizi titreten bu güzel yorumu tamamlayacak başka bir reçeten var. Coşkun Sabah'la devam ediyoruz.

Kaptırdı kaptırdı kendimizi gidiyoruz. Genelde hep böyle oluyor zaten. Ben ne zaman bu stüdyoya gelsem benim ruh halim başka bir aleme gidiyor. Yani bundan da memnunum aslında. Şimdi mesajları da unutmamak lazım. Kralcılarımız, sevenlerimiz değer vermişler. Mesaj göndermişler. Onları da üzmemek lazım. Leyla Çekiç. Sevgiler, selamlar canım benim. İsmail Gürbüz. Seni de unutmayalım. Japonya'dan, bizi dinleyen kralcılarımızdan. Aksaray'dan Mustafa Turgut kardeşimizden, programımızı takip eden dinleyicilerimizden, Muhterem ablacığım hoş geldin. Beydağlı Hüseyin kardeşimizden, sanayi sitesinde şarkılarımızı üretiyormuş. Organize sanayi sitesine de yazalım reçetemizi.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması Ahemobil'e giriş yapmanız. Hemen Ahemobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.

0: öylesine sevdim ki,
1: düşküne
0: öylesine dert verdim ki,
1: düşküne
0: düşkünüm sana, daha ne diyelim kardeşim. Bülent Ersoy Alem Kralı'ndaydı. Gerçekten beni de çok etkileyen şarkılardan biridir. Şimdi sizi yine saracak, sarmalayacak bir reçetem var ki, yalnız sana gelirdim. Ya meğer insan en çok kalbini emanet ettiği yerde yeniliyor. Bunu yaşayanlar şu anda radyonuzun başında. Yapacağız tek şey birazcık daha şöyle volümü arttırmak. O halde ne diyoruz? Aç sesini kardeşim. Helal, işte bu.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

radyolarını şimdi açan Kral Durumuz'a bir kez daha selam olsun. Mesajları şöyle bir bakalım. Belçika'dan sevgili Gülsümcüğüm, sevgiler sana da. Kayseri'den Salih Bozdağ, severek programımızı takip eden Kral Durumuz'danmış. Ankara'dan Vicdan teyzeciğim, canım benim, yanaklarından öpüyorum. Tüm güzel şarkılar benden sana armağan olsun. Koyu bir Ferdi Baba hayranı. Çalacağımız tüm Ferdi Baba şarkılarını sana da gönülden armağan ediyorum. Ahmet kardeşimizin de Zonguldak'tan selamını aldık. Karaman'dan sevgiler Harbi Kızımış Nusuf abicim, selam olsun sana da. Kocaeli'nden Salih İktaş kardeşimiz de programımızı dinlemekte kalmaksızın aşılayan Kral Zorumuz'dan Türkan Kaya, sevgiler canım benim, sana da armağan ediyorum bu şarkıyı.

0: Neden ihanet? Neden ihanet?
1: Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Sevgin içine ihaneti sığdıranlar. Size ne söylesek acaba? Siz verilen sevgiyi taşımamışsınız ki yani. Verilen sevginin kıymetini bilememişsiniz ki. Yaptığınızın ihanetin ağırlığını taşıyabilirsiniz. Yok. Size her ikisi de yok. Sevgili Melekçim, canım benim, Zonguldak'tan uzun bir mesaj göndermiş. Hayal kırıklığı ve ihaneti yaşamış bir dinleyenimiz. Çalmış olduğumuz şarkılarla merhem bulmaya çalışıyorum. Yalnızlığına gidermeye çalışıyorum. Acılarını dindirmeye çalışan bir kralcımız. Arzu etmiş olduğu şarkıyı da hemen paylaşıyorum. Benim de çok sevdiğim şarkılardan biridir.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bu tatlı aşmış.
5: Kreması süt aşmış. Kreması süt aşmış.
6: Türkiye best modellerini arıyor.
7: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım. Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.

bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu sanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

Yıllara meydan okuyan, gelmiş geçmiş en güzel ayrılık şarkılarından biridir. Ayrılık acısı çekenler bilir kardeşim, neyi bilir? Bir insan bazen gideni değil, onunla kurduğu hayalleri kaybettiği için yanıyor, üzülüyor. En zor olan da alışmak değil aslında. Her şeyin bittiğini bilip kalbinin hala onu beklemesi, onu istemesi ve onu unutamaması. Feci bir durum bunu yaşayanlar. Kolay olmadığını söyleyenler. Ferdi abimizin sizin için söyleyeceği birkaç kelam olacak. Sevgili Pelin'cim, sana da armağanımız olsun. Zekeriya Köy'de şarkılarımızı inleten değerli bir sevenim. Annesi yokmuş ama olsun, ona da armağan edelim. Mersin'den bizi dinleyen kralcılarımız var. Oğlum Araf, eşim Ersan için bir şarkı rica ederim abi kız demiş. Seve seve Sibel'cim gönderdik. Ve son olarak da Belçika'dan Ramazan Şimşek gurbetçilerimizden, ona da bir şarkı gönderiyoruz.

Her sevinin en büyük endişesidir. Nedir bu? Sevdiği tarafından unutulmak. Öyle bir endişe duymayın. Gerçekten seviyorsa sizi unutmaz kardeşim. Harbiden unutmaz. Seviyorum deyip de unutuyorsa demek ki sevmeyi bilmemiş. Şimdi ne yapalım? Birazdan sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Onun listesinde de çok güzel şarkılar var. Benim biraz toparlamam lazım. Harbiden dağıldık yani şarkılarla. Şimdi bir de o gelecek. Ondaki liste de bayağı bir kabarık. Fena yani. Ne yapacağız? Neyse. Şimdi bir Orhan Gencebay şarkısı seçtim sizler için. Sevgilim, aşkım bir tanem, ne kadar üstlendi beni. Senden ayrılmaya, aşkından vazgeçmeye gözüm kesmiyor. Diyeceğiz. Ya. Ya Bıkır'dan Necla'cığım, oğlum Muhammed ve Yusuf Çay bir koş arkadaşlarına bir şarkı istemişsin. Az önce çok güzel bir Azerbaycan yorumu paylaşmıştık. Sana da armağan etmiş olalım. Şaban abimizin Fransa'dan selamını aldık. Ona da kucak dolusu sevgilerimizi gönderelim. Konya'dan Sakaryalı Bahtiyar kardeşim, sana da sevgiler. Harbi kız, benim kızım yok ama seni kızım kadar çok seviyorum. İki erkek oğlum var. Büyük oğlum Şükrü, büyük kartal, Adana cezaevinde yatıyor. Öbür oğlum evli. Çalan tüm şarkılar ona ve eşine armağan olsun. Güzel gelinim Zelal'e gönderirsen çok sevinirim demiş. Necla teyzeciğim, yanaklarından öpüyorum. Sana ve ailene de bu şarkımızı gönderelim. Bir zaman da özlediğin, hasret kaldığın evladınla kavuşman dileğiyle.

Tülay ablamızın aşka dair müthiş yorumlarından biriydi. Boşuna söylemiyoruz. Harbi kızla arabesk başkadır, çalınan tüm şarkılar aşkadır diye. İşte bu slogan akşam müthiş bir şarkı daha var ki. Bergin ablamızla programımızı nihayete erdireceğiz. Gaziantep'ten Hüseyin Kaptan kendisi, yıllardır da bize dinleyen kazlarımızdanmış. Sevgiler, yolu açık olsun sayın abim. Eyvallah. Hemşerim hoş geldin demiş. Vallahi hoş geldin de gidiyorum artık. Programın sonuna geldik. Patronumuz Adem Aydınlık, Ayhan, Yusuf Hamit. Onlara da bir şarkı gönder abi kız demiş. Yenişehir'den, Bursa'dan Fatih Macun'un arkadaşlarım Hasan Erdem için bir reçete yazar mısın abi kız demiş. Seve seve, kolay gelsin canlar. Diyarbakır'dan Taşkın abicim, Ergen'den güzel bir şarkı arzu etmişsin. Kalbin çok temizmiş. Şu anda duyuyorsunuz herhalde. Bu şarkıyı sana da armağan edelim. Marmaris'ten Memdu abicim, sevgiler selamlar sana da. Bu güzel reçeteyi sana da yazıyoruz. Bu arada Instagram'dan takipçilerim var. Oradan da mesaj gönderen, yorum yazan dinleyicilerime final şarkımı, onları da dahil etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir aile olduk. Samimi bir aile olduk. Ben takipçi demiyorum zaten. Gönüldaş diyorum hepsine. Teşekkür ediyorum ilginize, alakanıza. Hala aranızda takip etmeyenler varsa, bu sesi merak edenler varsa, Kral FM Harbi, Kral FM Harbi diye yazdığınız takdirde Instagram'dan beni bulabilir, takip de edebilirsiniz dostlar. Eyvallah. Peki. Sevgili Kaan'cığım, canım benim, hazırsın. Sevenlerin de hazır. Şarkılar da güzel. Daha fazla bekletmeyelim o halde. Az sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Yarın nasip olursa zaten uçu gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet olun canlar. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: 30 Eylül Çarşamba gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Fon soruşturmasına yeni adımlar geliyor. Gözaltına alınan ve aralarında Tera yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin de hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerinin başladığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da soruşturma konusunda atılan yeni adımları dün akşam açıkladı.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturduk. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Fon soruşturması muhalefetin de yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız dedi.
3: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız. Bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
1: Bir sıcak gelişme geçtiğimiz dakikalarda Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi açıklama. Fon soruşturmasına yapılan 5. dalga operasyonda 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Bu arada eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla bugün savcılığa ifade vereceği öğrenildi. Türkiye Sigorta Birliği de BES'te herhangi sistematik bir sorun veya likidite problemi bulunmadığına dair açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi'nin ortağı olduğu 4 şirketin de tasfiye edilen Tera fonlarından birine para yatırdığı ortaya çıktı. Zeybekçi bu fonun manipülatif işlemlerle alakası yok dedi, parasının içeride kaldığını söyleyerek mağdur 455 bin kişiden biriyiz diye konuştu. Eski Bakan Fatma Betül Sayankaya ve eşi İlyas Kaya'nın ise mal varlıklarının dondurulması istendi. Soruşturmada adı geçen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi ve babasının da mal varlıklarına el konuldu. İki isim hakkında yakalama kararı da çıkarıldı. Soruşturma kapsamında toplam tutuklu sayısı ise 56 oldu. Bir diğer soruşturma ise Merkez Hakem Kurulu'na yönelik. Başkan Ferhat Gündoğdu ve 6 şüpheli mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı. Federasyon MHK soruşturması kapsamında VAR odasının incelendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada hakem işleri departmanındaki bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi. Emniyet teknik personeli silinen dijital materyalleri geri getirdi şeklindeki iddialar yalanlandı. Bu haberleri paylaşanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Soruşturmayı hangi başsavcılığın yürüttüğü ve suçlamaya konu olan paylaşım ya da sözlerin içeriğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yok. Sınır ötesine uzanıyoruz. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait havayolu şirketi Fly Dubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu haberi dünya gündemine bomba gibi düştü. İsrail jetleri yolcu uçağına doğru havalandı. Kısa süre içinde uçağın kaçırılıp kaçırılmadığına dair birçok çelişkili bilgi gelmeye başladı. Kokpitte pilotlar kavga ettiği iddiası güçlendi ama kavganın gerekçesi

0: ve bir terör saldırısı ihtimalini akıllara getirdi. Dakikalar sonra ise uçağın rota değiştirip Suudi Arabistan'a indiği bilgisi paylaşıldı. Bir diğer manşette ise Irak yazıyor. 23 yıllık bir devir kapandı bugün. Amerikan güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkeden çekildiğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin ülkede 9 askeri üssü bulunuyordu. Yurda dönelim. Yaklaşık bir saat sonra Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor. Toplantının ana gündem başlığı terörsüz Türkiye süreci olacak. Yeni yasama yılı da yarın başlayacak. Meclis Genel Kurulu 51 günlük aranın ardından toplanacak. Dikkat çeken bir manşet, süresiz nafaka iptal edildi. Anayasa Mahkemesi Türk Medeni Kanunu'nda yer alan süresiz yoksulluk nafakası düzenlemesini anayasaya aykırı buldu. Hükmün iptaline ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. Kararda süresiz nafakanın kişilerin ruhsal, psikolojik, ekonomik ve sosyal bütünlüğü üzerinde oluşturacağı olumsuz etkinin devletin çatışan haklar arasında sağlanması gereken makul dengeyi ortadan kaldıracağı vurgulandı. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada kolon kestikleri tespit edilen ve 876 yıl hapis sistemiyle yargılanan pastane sahipleri tahliye edilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. 3 sanığın olası kast suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış taşkınlara yol açtı. 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri de Geyve. Derelerin taşması sonucu Setçe köyü yolu çöktü. Alternatif yol için çalışmalar devam ediyor. Bursa'da da sağanak nedeniyle taşkınlar yaşandı. Özellikle Mudanya ilçesinde binaların giriş katlarını su bastı. Biriken suyu tahliye çalışmaları devam ediyor. Kapanışı Teknofest heyecanı ile yapıyoruz çünkü Güneydoğu heyecanı başlıyor. 15.si gerçekleştirilen festivale bu kez Şanlıurfa ev sahipliği yapıyor. GAP Havalimanı'nda açılışı yapılan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Tümasan Konya Spor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkıyor. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki iki maçı öncesi bir fire daha verdi. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. A milli takım Cuma günü Belçika, Pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak. Belçika-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Mücadeleyi Norveç'ten Rohit Sagi yönetecek. Beşiktaş, Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle mücadele edecek. Sırbistan'daki mücadele saat 21.05'te başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı hava devam ediyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kaan.

haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında her zaman olduğu gibi Harbi Kız'dan hemen sonra yine kralcılarımızla buluştuk. 30 Eylül günlerden çarşamba. Hayırlı, huzurlu, keyifli, güzel bir gün diliyorum kralcılarımıza. Saat 17'yi gösterene dek alemin kralında kralcılarımızlayız. Sevgili Harbi Kız'dan mikrofonu devraldık. Yine şarkılarıyla her zaman olduğu gibi kralcılarımız kendimizden geçtik. Yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz tabii ki. Radyolarımızın sesini bir kademe daha yükseltelim mi? Alemin kralındasınız, Kaan'lasınız. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taçlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Yepyeni bir okul dönemi yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanı da seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan. Gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster Deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bizim zamanımızda temlat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.

0: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini...

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şube...
1: Baygın'ın belki de son isyanı. Şarkı unutamadığı bir hatırayı kalbinin en derin yerinde saklayanlara, her köşe başında o eski günleri arayanlara ve gidenin arkasından hala ben bu yokluğa boyun eğmedim ve alışamadım diyerek hissettiklerini ifade edemeyen kralcılarımızaydı. Sizler nasıl ulaşacaksınız? 0532 703 92 00, alemin kralına ulaşacağınız WhatsApp numaramız. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından mesajlarınız ulaşmaya devam ediyor kralcılarımız. Birazdan da göndermiş olduğunuz notlarınızı paylaşacağız ve bu şarkıları sevdiklerinize de keyifle ulaştıracağız.

Az sonra bu bölümü geride bırakacağız. Fantazi ve Taverna müziğine damgasını vuran sesleri ard arda keyifle dinlettik. Umut ediyorum ki bulunmuş olduğunuz ortamlarda siz de bu şarkılara eşlik etmişsinizdir kralcılar. Adana'dan sevgili Mustafa sıradaki şarkıyı Musa Kolukırı'a armağan ediyor. Çanakkale Yenice'ye dönelim. Ferdi Bey biricik eşine ve tüm kralcılara Ferdi Baba şarkısını hediye etti. Ustalara saygı kuşağında yer vereceğiz programın ikinci saatinde. Bursa'dan sevgili Serhat, serviste şu anda bizleri dinliyorlar. İstanbul Esenyurt'tan Sami Şahin, çalacağımız Müslüm Baba şarkısını sevdikleriyle paylaşmayı istedi. Sakarya'dan Tuncay, canım birazcık sıkkın Kaan diyor. Şarkıyı çok sevdiğim, duygumu armağan eder misin diye sonlandırdı mesajı. İnşallah ilaç gibi gelecektir şarkı sana ve duygularına. Fransa'ya dönelim. Mehmet Ali Coşkun, şu anda terzi dükkanında seni dinliyoruz. Kardeşim güzele de bir şarkı rica ediyorum der. Keyifle. Salihli'den İbrahim Şirin içinde hediye olsun şarkı. Mesajlarınızı değerlendirmeye başladık ve bu güzel şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Az sonra kısa bir reklam aramız. Reklamların hemen sonrasında Alemin Kralı'nda kalmasınız.

0: çalmayın, çalmayın, çalmayın artık. Ne olur, ne olur susturun artık. Dinlemek isteme, durdurun artık. Duyunca gözlerim yaşla doluyor. Bana o günleri hatırlatıyor. Ne olur susturun artık. Ne olur durdurun artık. Çalmayın artık.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Yepyeni bir okul dönemi, yepyeni bir bilgisayarla başlasın. 4 yıl garantili Monster bilgisayarlar, 15 bin liraya varan indirimler ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla seni bekliyor. Üstelik 6 ayda bir ücretsiz bakımını yaptır ve ilk günkü performansını ömür boyu ücretsiz bakım desteğiyle sürdür. Sen hayatına odaklan, gerisini Monster düşünsün. Detaylar Monster deneyim mağazaları ve monsternotebook.com'da.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Defter, silgi, tablet, eşofman takımı.
6: Sayın yolcularımız, Garanti BBB Aşoperfly ile yapacağınız 5000 TL ve üzeri elektronik, giyim ve kırtasiye harcamanıza ekstra 15.000 mil, toplamda 75.000 mil hediye. 30 Eylül'e kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi

0: Ultra Mega Premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Venividi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444 0 481 Venividi Göz.

0: Mutlu yıllar mutlu akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu akü bir numara.
3: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar,

0: giderim.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

İlk saati geride bırakacağız birazdan ve ikinci saate adım atacağız. Güllü yorumuna yer verelim. Unutulmayan şarkılardan bir tanesi. Hani gönlüne söz geçiremeyenlere, tutkularından vazgeçemeyen ve ne kadar kaçmaya çalışsa da yolu hep aynı limana çıkanların ortak şarkısı. Güllü, kopamam senden. Bazen öyle gidişler vardır ki arkasından el sallanmaz. Sadece kala kalırsın. İşte bu duyguları ve bu hisleri anlatan 90'lı yıllara damgasını vurmuş çok özel bir şarkı. Rahmet ve dua ile Güllü, kopamam senden alemin kralından.

0: Bak mücadele saat 20'de başlayacak. Ameli takım Uluslar A Ligi'ndeki iki maçı öncesi bir fire daha verdi. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Ameli takım Cuma günü Belçika, Pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak. Belçika-Türkiye maçının hakemi de belli oldu. Mücadeleyi Norveç'ten Rohit Sagi yönetecek. Beşiktaş, Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle mücadele edecek. Sırbistan'daki mücadele saat 21.05'te başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Bu arada hemen kısa bir hatırlatma. Bir dinleyenimize eğlencenin merkezinden Vialand'dan hediyemiz olacak ve şanslı kralcımız 3 kişiyi yanına alıp toplamda 4 kişi gün boyu eğlencenin tadını çıkaracak. 0532 703 92 00 Kral FM'in WhatsApp numarası, adınızı, soyadınızı ve tabii ki telefon numaranızı ekleyip Kral FM'in WhatsApp hesabına bilgilerinizi ulaştırabilirsiniz. Programın sonunda da kazanan dinleyenimizin ismini açıklayacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de. Mondium'a
1: bak. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte COBİ sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte COBİ sigortasına iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da yüzüne vurmazken. Çekilin üstüme, varmayın benim. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bundan? Kime ne bundan?
1: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max.

Programı nihayete erdirirken sevgili Harbi Kız şarkılara atıfta bulundu. Tabii ki Harbi Kız'ın programı içerisinde çalan şarkılar insanı darmaduman ettiği için benim de kendimi toparlamam zaman alabiliyor. Hazır Ferdi Baba yorumuna yer vermişken bu güzel Ferdi Tayfur şarkılarını sevgili Harbi Kız'a da keyifle armağan etmek isterim. Harbi Kız selamlarımı sevgilerimi gönderiyorum sana. Duymasan da kralcılarımız selamımı ulaştıracaktır. Mesajlara yer verelim. Çanakkale Bayramı içinden Nazım Evcil'e, eşi Necmiye Hanım ve torunu Ardıç'a. Gönül Erden hoş geldiniz muhterem hanım. Selamlar Kaan, eşim Fevziye'ye armağan ediyorum der kralcımız şarkıyı. Programın başlangıcında yer vermiş olduğumuz şarkının ismini soranlar var. Hemen söyleyelim. Yiğit'in seslendirmiş olduğu Yaşamadan Ölene şarkının ismi. Bu hatırlatmayı da yapmak istiyorum kralcımıza. İnşallah yardımcı olmuşuzdur. Bu arada sözü, müziği ve düzenlemesi sevgili Gezegen Mehmet'e ait bir şarkıdır. Tokat'tan Melda hoş geldin. Aşkı Korhan'a hediye ediyor şarkıyı. Gökhan, Seyit ve tüm arkadaşlarına da hediye etti. Enez'den Hayriye Hanım, kaç yıldır dinliyorum eşim Ercan, oğlum Mehmet ve gelinim Berna'ya hediye ederim şarkıyı der. Balıkesir'den Meryem Hanım, Balıkesir açık cezaevinde yatmakta olan kıymetli eşi Neşet Ergül'e, Allah kavuştursun tüm kader mahkumlarına. Ümran, Nurten, Serap ve Merve, ayrıca Kevser'i de unutmayalım. Sanırım Kevser'in doğum gününü kutlayalım, nice mutlu yaşları olsun. Hatay'dan Zeynep Hanım, Zeytin Bahçesi'nde Kral uygulamasından dinliyor bizi. Şarkı

kendine, çocuklarına ve iş arkadaşlarına hediye ediyor. Gazi Osman Paşa'dan Nilgün Hanım hoş geldiniz. Almanya'dan İbrahim Bey, afiyet bal şeker olsun. 95 yılından beri kralcı. Onun da biricik kızı Sude Naz'ın doğum günüymüş. Doğum gününü kutlayalım. Nice mutlu yaşları olsun. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde inşallah. 30 yıllık aşkına, biricik eşine de bir şarkı rica etti. Artık yavaş yavaş birlikteliğimizi nihayete erdireceğiz. Az sonra alemin kralında veda faslı kralcılarımız.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Çok güzelmiş. Halktan kuru yemiş.
2: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosol.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Ben Danilo Zan. İşim gerek çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artısı var. Artline Ankastre Set. Ferre, artısı var.

0: taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: hasretim.
1: Son saate adım atarken hatırlatmıştım. Vialand'dan kazanan dinleyenimizin de ismini açıklayalım. Kralcılarımıza ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür edelim. Burak Köklü, yanına 3 kişiyi alıyorsun ve toplamda 4 kişiyle gün boyu eğlencenin tadını çıkarıyorsun. Sevgili Burak Köklü kazanan dinleyenimiz oldu. Bu arada yurdun birçok bölgesinde yağmurlar kendini göstermeye başladı. Kralcılarımız ortamlarında hem bizlere ağırlayıp hem bu şarkılara eşlik ederken bir taraftan da iş yerlerinde, evlerinde ve şu an yollarda seyir halinde bizleri dinliyorlar. Sürücülerimizi tekrar tekrar uyaralım. Yuvamıza sağ salim ulaşmamız için lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim. Sevgili kaptanımız, kaptan Şener'imize mikrofonu devrederken ruh halini bir soralım sevgili kaptanımıza. Dün programı devralırken şarkılardan biraz duygusallaştığını dile getirdi. Hep söylüyoruz, duyguların dilidir zaten şarkılar. Ama zannediyorum ki biraz havaların da etkisi fazla. Pekala kaptanım, iyi yayınlar, hayırlı, huzurlu, sağlıklı, güzel bir yayın diliyorum. Hem o güzel duyguların, düşüncelerinle hem de program içerisinde yer vermiş olduğun o özel şarkılarla. Mikrofon Kaptan Şener'de.

0: olarak terörsüz Türkiye hedefine yönelik yürütülen çalışmaları yakından takip etmek amacıyla meclisin açılmasıyla birlikte bir izleme komisyonu kurulacak. Uzun zamandır tartışılan süresiz nafaka düzenlemesi 9 ay sonra yürürlükten kalkıyor. Anayasa Mahkemesi'nin 4 Haziran'da verdiği iptal kararı gerekçesiyle resmi gazetede yayımlandı. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında hayatını kaybeden bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada kolon kestikleri tespit edilen 876 yıl hapis sistemiyle yargılanan pastane sahipleri tahliye edilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. 3 sanığın olası kast suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adliyeye getirilen Polat savcıya ifade verirken fenalaştı ve ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Konya Spor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkıyor. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig'de 6. haftayla ilgili kararlarını açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burak'a bir maç men cezası verildi. Direkt kırmızı kart gören Trabzonsporlu Ugo Çukwu da 2 maç ceza aldı. Ahmet Sportif faaliyetlerinde Teknik Direktör Besnik Asi de hakeme yönelik sportbenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men cezası aldı. Disiplin Kurulu'na sevk edilen kulüp başkanları ise ceza almadı. Turkcell Süper Kupa'da maç tarihleri açıklandı. 4 takımın katılacağı turnuvanın finali 9 Ocak Cumartesi günü oynanacak. Galatasaray Konyaspor ve Fenerbahçe Trabzonspor yarı finalleri 4 ve 5 Ocak'ta.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu. Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi rahat.

0: Kaan.
1: Sevgili Kaan'ım teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Şarkılarınla, sohbetinle, sevgili kralcılarla birlikteydin. Şimdi görevi teslim aldık. Umut ediyorum senin de akşamın çok güzel olsun diyelim. Evet, huzurumuz, keyfimiz yerinde olsun her daim. Olumsuzlukların çok olduğu bir dönemden geçtiğimiz kesin ama biz güzel düşüneceğiz, güzel şeyler olacak. Evet, 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba ve bu güzel günün yine gün batımı vakitlerinde huzurlarınızdayım. Ne mutlu ki bugün de buluştuk efendim. Şarkılarımızda siz güzel yüreklerle 2 saatlik bir müzik yolculuğuna çıkacağız. İnşallah gün güzel geçmiştir, akşamınız da çok güzel olsun. Buyurun, hazırsanız telaşı, koşuşturmacayı, olup bitenleri şöyle bir yana bırakın. Biraz koltuklara yaslanın, şarkıların tadını çıkarın. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya dikkat.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Mutlu yıllar, mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol.

0: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır. Mutlu Akgün bir
1: numara. Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti. Ödülü kazandı, tekrar kastıma bindi. Kastım, kastım, kastım.
0: 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın.

İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. PR Artline artısı var.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de Allianz ailemle.
6: Bugün hem yarına Allianz seninle.
5: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz. Ayrıntılar

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: parçasın.
1: Yolculuğumuz seyrimizde güzel mesajlarınız geliyor, gelmeye başlamış. Onları dillendireceğim tabii ki ama sevgili Kaan'ıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık. Vallahi şarkıları, sohbetin çok güzeldi. İnşallah biz de aynı lezzeti yaşatıyoruzdur yani kralcılarımıza, değil mi? Tam böyle gün batımı vakitleri, günün en güzel zamanlarında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz hayatın her halini. Sevgili kralcılar, iletişim bilgilerimiz neydi? Kral FM WhatsApp hattımız 0532 703 92 00. Instagram'dan yazmak isteyen kralcılarımız da yine Kral FM Kaptan Şener profilinden Instagram'dan mesajlarını ulaştırabilirler. Mutlu huzurlu akşamları yayınlar kaptanım, sevgiler selamlar demişti Pelin Hanım. İstanbul'a Pelo'ya selam olsun, teşekkür ediyoruz. Nursayın, hoş geldin cana, kolaylıklar diliyorum, keyifli bir program bizlerle olsun, sevgiler saygılar demiş. Selam olsun diyelim. Mehmet Ali kardeşim, buradayım, Deniz Tavas'ta dinlemedeyim. Abi yağış var buralarda diyor, çalışıyorum, dükkandayım demiş. Afetsiz problemsiz olsun diyelim Mehmet Ali. Valla Türkiye'nin her yerinde yağış var. Aman dikkat, bakın Sakarya'da yaşanan durumlar ortada, hepiniz görmüşsünüzdür. Geçmiş olsun diyelim bir kez daha bölge halkına. Hayırlı akşamlar, hoş geldin Kaptan Şener, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Turgay Bey'in mesajıydı. Durdane Hanım Hollanda'dan yine bugün de yazmış. Hoş geldin, sefalar getirdin Can Kaptanım. Güzel ve huzurlu bir akşam diliyorum. Dün dinleyemedim, çok yoğundum, bugün yürüyüşte dinliyorum. Hollanda'dan kucak dolusu selamlar, sevgiler demiş. Hatta eklemiş, tevazu sahibi insan hayatı bir rekabet değil, bir öğrenme alanı olarak görür. Kimseyi alt etmeye çalışmaz çünkü kendi değerini başkalarının üzerinden ölçmez.

etmez. O bilir ki her ruh kendi yolculuğundadır. Her çaba insanın kendine dönüşüdür. Vallahi ne kadar güzel, farkındalık düzeyinde hoş bir yazı. Keşke hayatımızda bunları böyle ilmek ilmek işleyebilsek değil mi canlar? Efendim ilk mesajlarımızı dillendirdik. Yolculuğumuz seyrimize şarkılarla devam edelim. Kral FM'desiniz. Kaptan Şener'le birlikte.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: Japan Dilegno ile zamansız çıktık. Lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
6: Mondium'a bak. Ama dememek için ama sigorta.
7: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla yatsan mağazaları ve

0: Soil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balıkları. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Logo yazılımın en yeni, en çevik ERP'si Logo Edge ile tanışın. Bulutu entegre hibrit yapıyla esnek çalışın. Yapay zeka desteğiyle istediğiniz rapora anında ulaşın. Detaylar logo.com.tr'de.
2: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit seçenekleri Otosor'da.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr. Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
2: Ben Danilo Zana. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuzda ilk saati yavaş yavaş tamamlayacağız. Tabii biliyorsunuz biz program içerisinde bir sizleri götürüyoruz bir geçmişe, 90'lı yıllara. Ben seviyorum zamanda yolculuğu sevgili kralcılarla birlikte. Böyle eski şarkılarla o yıllara gidip sonra tekrar bir anda günümüze yeni şarkılarla dönmek iyi geliyor. Kim demiş zamanda yolculuğu keşfetmediler diye, var işte buyurun yaşıyoruz da yani. Bir şarkı bize bunu yaşatıyorsa bir daha ne olsun. Efendim yine efsane güzel bir şarkıyla ilk saati tamamlayalım. Saat başı 18'de ana haber bülteni, bültenin hemen sonrasında yine burada olacağım. Şarkılarımla, sohbetimle sizlerin de mesajları olacak tabii. Onları da dillendireceğim. Kral FM'den hiçbir yere ayrılmayın.

0: Kral FM Haber.
1: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 30 Eylül Çarşamba, günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bültene fon soruşturmasıyla başlıyoruz. Bugün de yeni gelişmeler var. 5. operasyon geldi ve 34 kişi hakkında daha gözaltı kararı çıktı. 26 şirket listesine de inceleme başlatıldı. Gözaltına alınan, aralarında TR yöneticilerinin de bulunduğu 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de soruşturma kapsamında ifade vermesi bekleniyor. Fonlara ilişkin tasfiye sürecinin de hızlı gerçekleştirilmesi amacıyla fon koordinasyonu kurulu oluşturuldu. Devlet Denetleme Kurulu da sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle ilgili denetim faaliyetlerinin başladığını açıkladı. Türkiye Sigorta Birliği de BES'te herhangi sistematik bir sorun veya likidite problemi bulunmadığına dair açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da fon soruşturması konusunda atılan yeni adımları dün akşam açıkladı.
2: Tasfiyesine karar verilen fonlara ilişkin süreci koordine etmek için Cumhurbaşkanı yardımcımızın başkanlığında tam yetkili bir kurul oluşturdu. Ayrıca Devlet Denetleme Kurulumuzu görevlendirdim. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.
1: Fon soruşturması muhalefetin de yakın takibinde. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız dedi.
3: Paraları kim çoğalttı? Onların yakalanıp ilan edilmesi devletin sorumluluğu. Bu konuda üzerimize düşen muhalefet olarak en ciddi takibi yapacağız. Bu milletin bu parasını çalanları ya ortaya çıkaracağız ya milletimizin seçimden sonra verdiği yetkiyle teker teker ortaya çıkaracağız.
1: Öte yandan fon krizi Borsa İstanbul'u baskılamaya devam ediyor. Endeks bu yıl elde ettiği tüm kazançları geri verdi. Borsa Mayıs ayında gördüğü zirve seviyeden %20 daha aşağıda. Borsada haftalık düşüşse %8'e yaklaştı. Sektörel bazda finansal faktöring %70'e yakın düşüşle başı çekiyor. Öte yandan 40 şirket hisse geri alım programı başlattı. Yargıdan dikkat çeken bir diğer manşet, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 6 şüphelinin mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alınması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu açıklama yayınladı. Federasyon MHK soruşturması kapsamında VAR odasının incelendiğini açıkladı, bazı dijital materyallerin silindiği tespit edildi şeklindeki iddialarsa yalanlandı. Bundan yaklaşık 3 saat sonraysa İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama geldi ve Riva tesislerinde VAR odası ve kayıtlarında inceleme yapılmamıştır denildi. Bu arada federasyon son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen 448 kulüp yöneticisini disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı. Siyasetten bir manşet, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün bir gelişme yaşandı. CHP İstanbul, Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer belediye başkanları ihraç edildi. Türk İş açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı.

0: bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e ulaştı. Kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili davada kolon kestikleri tespit edilen ve 876 yıl hapis sistemiyle yargılanan pastane sahipleri tahliye edilmişti. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı kararı istinafa taşıdı. 3 sanığın olası kast suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Adliyeye getirilen Dilan Polat savcıya ifade verirken fenalaştı. Ardından Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı. Sakarya'da 2 gündür etkili olan sağanak taşkınlara yol açtı. 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi. Yağıştan en çok etkilenen ilçelerden biri de Geyve oldu. Derelerin taşması sonucu Setçe köyü yolu çöktü. Alternatif yol içinde çalışmalara başlandı. Bölgede temizlik ve hasar tespit çalışmaları da sürüyor. Bursa'da da sağanak nedeniyle taşkınlar yaşandı. Özellikle Mudanya ilçesinde binaların giriş katlarını su bastı. Biriken suyu tahliye çalışmaları devam ediyor. Sınır ötesinden iki manşet var. Birleşik Arap Emirlikleri'nden İsrail'e giderken acil durum sinyali vererek Suudi Arabistan'a inen Fly Dubai uçağında yaşananlarla ilgili İsrail Başbakanı Netanyahu'dan açıklama geldi. Netanyahu pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını söyledi. Bir diğer manşette ise Irak var. 23 yıllık bir devir bugün kapandı. Amerika Birleşik Devletleri güçleri öncülüğündeki uluslararası koalisyon ülkeden çekildiğini açıkladı. Amerika'nın ülkede 9 askeri üssü bulunuyordu. Kapanışı bu yıl 15.si düzenlenen Teknofest Güneydoğu heyecanı ile yapıyoruz. Festivale bu kez Şanlıurfa ev sahipliği yapıyor. GAP Havalimanı'nda açılışı yapılan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu'ya ilgi oldukça yoğun. O noktalardan biri de tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe deneyim alanı. Alan ziyaretçileri geçmiş ve gelecek arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Teknofest 4 Ekim'e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Şansa kalmaz işimiz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. Cumasan Konya Spor'la Filistin milli takımı bugün dostluk maçında sahaya çıkacak. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek için oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. A milli takım Uluslar A Ligi'ndeki iki maçı öncesi bir fire daha verdi. Orkun Kökçü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Milliler Cuma günü Belçika, Pazartesi günü de İtalya'ya konuk olacak. Beşiktaş Euroleague ikinci hafta maçında bugün İsrail'in Maccabi Rapid ekibiyle mücadele edecek. Sırbistan'daki mücadele saat 21.05'te başlayacak.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre ülkede yağışlı hava devam ediyor. Yarın İstanbul ve Bursa gök gürültülü sağanak yağışlı 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Antalya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Hoş geldiniz efendim ikinci saate. Bültenin hemen sonrasında haber bültenimiz günün gelişen haberlerini haber merkezimize aktarmıştı ve şimdi yine şarkılarımızla ikinci saati karşıladık. İnşallah akşamınız çok güzel geçsin diyelim şimdiden. Böyle güzel dileklerde bulunalım. Bir de şunu da hatırlatalım sevgili kralcılar. Tam trafiğin yoğunlaşacağı saatler malumunuz. İş çıkış saatleri. Hepinize kazasız belasız iyi yolculuklar diliyorum. Şu an çalışanlar, mesaide olanlar, işinin başında olanlar, emekçi güzel yüreklere selam olsun diyelim. Nöbette görevde olanlara vukuatsız iyi nöbetler dileyelim. İstirahatteki canlara da iyi istirahatler olsun. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunda ikinci saatimiz ve şarkıları paylaşmaya devam ediyoruz. Bakıyorum bir yandan da mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Onları da ilerleyen dakikalarda vakit buldukça paylaşmaya çalışacağım. Alemin Kralı'nda Kaptan'la seyir devam ediyor.

0: Radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com'da.

0: Prime Computest of Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Expertiz. Her
7: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit.
8: Albert Genau Cam Balkon'un adı soyadı.
9: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
10: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
11: Erol Evgin sevenlerini kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
12: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
11: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
12: Mutlu Akü bir numara.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
14: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
15: Hep kazandıran.

Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 oktana geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak Savaş.

0: Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
0: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
3: Kaptan Şener.
1: İlaç Gibi Radyo.

Evet, şimdi böyle Ege'de yavaş yavaş seleyen bir yağış var. Biraz daha böyle İzmir'in yakınlarında bir ilçedeyim. Ege bölgesinde yağış var demişti.

Denizli'den bildirmişti sevgili Mehmet Ali kardeşim. Dinleyicilerimiz böyle bulundukları lokasyonlardan canlı canlı hemen paylaşıyorlar da. Efendim, yolculuk ve seyir devam ediyor. Bir yandan bakalım şöyle kimler dinliyormuş. İyi yayınlar Can demiş. Teşekkür ediyoruz. Aylin Bandırma'dan takipteydi. Selamlarımızı iletelim Bandırma'ya. Şarkılarımız armağan olsun. Tabii ki Sezensiz olmaz. Tayfun kardeşim takipteymiş. İyi yayınlar abi, nasılsın? Umarım iyisindir. Bize de güzel bir şarkı mümkünse diyor. Bayındır Sanayi Esnaflarına elemanım Nihat ve Halo dostuma yollar mısın demiş. Şimdiden teşekkürler. Tabii ki armağan olsun sevgili Tayfun kardeşim. Bütün sanayi esnaflarımıza da bir selam gönderelim. Özellikle bulunduğum ilçedeki sanayici dostlarımız, sevgili kardeşlerimize selam olsun. Tuğba Zaman, beklenilmek nasıldır bilmem ama beklemek güzel. Küçük ihtimaller iyiye güzele dair. Belki sevdiğim şarkı çalar diye. Selam kaptanım, dinlemedeyim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgiler, selamlar demiş. Tuğba Zaman'ın gönderdiği satırlardı. Selam olsun. İnsanlar suyun üzerinde yürümenin bir mucize olduğunu söyler ama benim için asıl mucize yeryüzünde huzur içinde yürümektir demiş. Bir düşünür, ne kadar güzel bir söz. Sağlıklı, huzurlu ve muhabbetle kalın demişti. Kaptanım hoş gelmişsiniz, ben de buradayım, yoklamadaki yerimi aldım, sizleri dinliyorum. Her şey güzel, gönlünüzce olsun dedi. Rabbimden en büyük duam gerçekten sevenlerin en kısa zamanda birbirine kavuşması olur demiş. Filiz Hanım'ın ulaştırdığı satırlar sanırım. Nilgün Güllüoğlu, hoş geldiniz kaptan, kolay gelsin. Rabbim kuvvet versin inşallah. Antalya'dan kahve içerken arkadaşlarla birlikte dinliyoruz demiş. Ortamınıza buradan bir selam olsun diyelim Nilgün Hanım. Yanınızda bulunan güzel yüreklere de selamlar. Nazlım, selamünaleyküm, hoş geldin demiş. Kaptan Çanakkale Bayramiç'ten dinliyoruz demiş. Nazlım Evcil, hayırlı yayınlar diyor. Teşekkür ediyoruz. Tülay Güne söz bırakmış, yine bakalım ne yazmış. Seni gerçekten isteyen insan zaman yaratır, istemeyense bahane üretir. Öncelik olmadığın yerde varlığın zaten fazlalıktır. Güzel bir söz. Teşekkür ediyoruz. Ayten ablamız da kaptanımız diyor. Hoş geldin. Keyifli akşamlar olsun hepimize. Kalbi güzel insan. Eylül usulca gidiyor. Ekim huzuru, Kasım yağmuru, aralığın heyecanı geliyor. Bundan sonra biraz huzur, biraz şans. Bolca güzel haber olsun. Giden yükünü de götürsün. Gelen mutluluğuyla gelsin. Bu sonbahar hepimize iyi gelsin. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun demiş Adana'dan. Ne güzel dilekler, temenniler. Vallahi öyle olsun diyelim ya, değil mi? İhtiyacımız var. Oo, çok uzun yazmışsınız. Bakayım şöyle. Gülay Hanım mesajını ulaştırmış. Teşekkür ediyoruz. Selamlar olsun diyelim. Destan yazmışsınız sanki. Detaylarıyla bakarım birazdan. Fatma Vural takipteydi. Mutlu akşamlar. Keyifli yayınlar. Ah bu trafik, sabır taşı yaptı bre diyor. Sakin, huzurlu hayata hasret kaldık efendim. Kolay gelsin demiş Fatma Hanım. İstanbul trafiğinde muhtemelen. Efendim iyi yolculuklarınız olsun. Şu an trafikte böyle sabırla ilerleyen canlar. Hepinize armağan olsun şarkılarım. Nuran Kazmacı takipteydi. Ferit Satılmış görüyorum. Sude Naz, muhterem ablamız Mehmet Çelebioğlu. Durdan Hanım, Adem Sağlam var. Yine Zeynep Hanım'ı görüyorum. Burada kim vardı? Hollanda'dan Emine Hanım ve DJ Sevilen 2 ile gelmiş. Vay be, hala radyoya devam mı demiş. Eyvallah, devam ediyoruz tabii ki. Ne mutlu ki hala mikrofondayız. Hala dinleyicilerimizle paylaşmaya devam ediyoruz. Kral Efendisiniz. Kaptan Şener'le müzik yolculuğu.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Ben mühendis uzaylı olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.

0: yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Lizzy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balıkları. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
1: Çay makinesi deyince vatan.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da Türkiye'nin her yerinde yetkili servis var. İyi ki bende Skoda var.
1: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Golluk pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
2: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ankastre Ferre'nin Ferre artisi var.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
6: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai.

0: sahibi. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Altan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

ıslanırsın vay aman. Güneş doğar kaybolursun vay aman. Ay ışığı der durursun vay aman.

Dışarıda yağmur, içeride bu güzel ezgiler. Efendim, ruh halimize yansıyan bu güzel şarkılarla yavaş yavaş programı noktalayalım artık. Sevgili Kaan'ımızdan mikrofonu 17'de teslim almıştık. Yürüyen stüdyomuz karavanımızdan Ege'den seslendik sizlere yine. Gününüzün en kıymetlisi 2 saatinize, böyle zamanınıza ortak oldum. İnşallah yolculuktan keyif almışsınızdır. Bu arada şu an yolda beni dinliyorlar sevgili kardeşim, sevgili dostum, çocukluk arkadaşım diyeyim. Yani benim hayatımın öyle kıymetli yüreklerinden biridir sevgili Umut'um ve değerli eşi sevgili Yudum. Şu anda araçlarında seyir halinde. Yollardaki bütün kralcılar gibi onlara da selam olsun, iyi yolculukları olsun diyelim. Yudum'un geçtiğimiz günlerde doğum günüydü. Yeni yaşını kutlamış olalım. Sevdikleri, sevenleriyle, ailesiyle birlikte keyifli, nice güzel yıllar yaşasın diyelim. İyi ki doğmuşsun Yudum. Ve bugünlerde doğan bütün kralcılar, hepiniz iyi ki doğmuşsunuz diyelim. Selamlayamadığım canlar affetsinler. Zaman bu kadar müsaade etti bugün. Yarın inşallah ya da bir başka programa inşallah sizlerin mesajları da dillendiririz diyelim. Hepinize çok güzel bir akşam diliyorum. Sevgili Melis'e mikrofonu teslim ediyorum. Bursa'da hazırdır, bekliyordur. Kendisine iyi programlar olsun. Sizlere de keyifli dinlemeler. Melis'le akşamı karşılayacaksınız. Hemen sonrasında sevgili kardeşim, sevgili dostum Nöbetçi Erdem. Ardından Ata seslenecek ve gecenize de Kadirhan eşlik edecek. Gece kuşağındaki arkadaşları da bir selamlamış olalım. Evet, yine unutulmaz bir ezgiyle programı noktalayalım efendim. Bugün de program biter. Kaptan Şener usul usul gider.

0: Net gündem.
1: 30 Eylül Çarşamba akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuza NTV Haber portalıyla başlıyoruz. Manşet: fon soruşturması. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün fon soruşturması dışında 26 hisse senedindeki hareketlerin de ayrıntılı şekilde incelenmekte olduğunu açıkladı ve bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildiğini, 34 şüpheli hakkında da arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiğini bildirdi. En çarpıcı gelişme ise 4 yıllık görev süresinin sonunda bu yılın Nisan ayında Sermaye Piyasası Kurul Başkanlığından ayrılan İbrahim Ömer Gönül'ün şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması oldu. Gönül halen adliyede, sorguda. Bu arada bir sıcak gelişmeyi de biz ekleyelim. Önemli bir açıklama var BDDK'dan gelen. Tere Yatırım Bankası, Destek Yatırım Bankası, Hedef Yatırım Bankası, Destek Finans Faktöring ve Tere Finans Faktöring TMSF'ye devredildi. Sözcü'de de fon soruşturmasına ilişkin bir haber dikkat çekiyor. Manşette borsada 100 milyar dolarlık kayıp yazıyor. Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan likidite krizinin piyasalara yansımasıyla BIST Düz indeksi Mayıs ayındaki zirvesinden %20 gerileyerek ayı piyasası eşiğine geldi. Hükümet krizden etkilenen fonların tasfiyesini yönetmek amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir kurul oluşturdu. Eylül'de Türk piyasasının değerinden 100 milyar doların silinmesine neden olan bu düşüş, ülkenin hızla büyüyen fon sektöründeki risk alma davranışlarını da gündeme getirdi. İndeks Eylül ayında %15'ten fazla değer kaybederek 2020'den bu yana en kötü aylık performansını kaydetti. TRT Haber'de ise dünyadan bir başlık var. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağının bu sabah saatlerinde havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları yolcu uçağına doğru havalandı. İçinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşı bulunan uçak daha sonra Suudi Arabistan'a indi. İsrail Başbakanı Netanyahu akşam saatlerinde pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını açıkladı. Anadolu Ajansı'nda ise gündemde Teknofest var. Bu sefer Teknofest Güneydoğu Şanlıurfa'da kapılarını ziyaretçilere açtı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest 15. kez düzenleniyor. Teknoloji tutkunlarını, genç mucitleri ve binlerce ziyaretçiyi bir araya getiren Teknofest Güneydoğu kapsamında 4 Ekim'e dek çeşitli gösteriler, sergiler ve 14 kategoride teknoloji yarışmalarının finalleri yapılacak. Festivalde Atak helikopterleri, Hürkuş, Anka, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ile kara ve deniz araçları da yer alıyor. Habertürk'e bakalım, siyasetten bir manşet var. CHP'de mutlak kutlan kararı sonrası genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde başlayan ihraç dalgasına bugün bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer, Antalya'da da Konyaaltı ve Alanya belediye başkanlarını partiden ihraç etti. Sondakika.com'da ise gündemin ilk sırasında Türkiye Futbol Federasyonu var. Bahis oynayan kulüp yöneticileri açıklandı. Bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticiler açıklandı akşam saatlerinde. Fenerbahçe'den 3, Galatasaray'dan 5, Beşiktaş'tan 10 ve Trabzonspor'dan 13 kişi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da sevk edilen isimler arasında yer aldı. Net gündemi sürücüler için bir hatırlatmayla noktalıyoruz. Bu gece yarısı benzine dev bir zam bekleniyor. Litre fiyatı tam 12 lira 48 kuruş birden artacak. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi, küresel petrol fiyatları nedeniyle yaşanan artışların devletin ÖTV alacağından feragat etmesi esasına dayanıyordu. 7 ay süren uygulamanın 1 Ekim'de sıfırlanmasına karar verilmişti. Yani bu gece yarısından itibaren Eşel Mobil uygulaması sona eriyor. Benzin gibi motorin ve LPG'de de fiyat artışı olması bekleniyor. Aksi bir karar alınmadığı takdirde gece yarısından itibaren motorine 3 lira 60 kuruş, LPG'ye de 1 lira 48 kuruşluk zam gelmesi öngörülüyor.

0: olan 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

2026 Eylül ayını uğurladığımız bu akşam yayınında açılışımızı büyük ustayla yaptık, Kayahan'la, çok sevdiğimiz bir şarkısı. Tabi Kayahan çalınca peşinden Nilüfer de çalınır değil mi sevgili kralcılar? Bu akşam böyle nostalji şarkılarla başlayalım yayınımıza. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diliyorum. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında. Hafta içi her akşam olduğu gibi 19'u gösterdi saatler. Kulaklığımızı taktık kulağımıza. Yola çıkma vakti benim için. Birçok dinleyicimiz de işi gücü tamamladı. Her akşam olduğu gibi aynı mevkide karşılaşıyoruz. Yoğun, sıkışık trafiğin içindeler. Evlerine gitmeye çalışıyorlar. Sakin sakin kendilerini dinlendirecek şarkılara ihtiyaçları var değil mi? Buyurun başlıyoruz o zaman. Hepinize güzel bir akşam diliyorum. Sevgili arkadaşım Kaptan Şener'den mikrofonu devraldım. 2 saat boyunca bulunduğunuz ortamlara misafir olmaya geldim. Alemin en kralında, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar hoş geldiniz.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de, Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında

0: ve kısa süreli fırtınaya dikkat.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Ben menü uzaybiyoloğu olacağım.
4: Ben dijital arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18 yaş altı sözleşmeleri için geçerli. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
7: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12 bin TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
3: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için Castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: İlaç Gibi Radyo
3: Reklam.

senden uzakta. Senden uzak olan her şey tuzakta. Cümleler zindanda, harfler yasakta. Seni anlatan

Evet, 30 Eylül 2026 günlerden çarşamba, haftayı ortaladık. Eylül ayını tamamladık sevgili kralcılar. Yılın en hüzünlü ayıdır Eylül. Sonbahar başlangıcıdır. Sıcak, kavurucu yaz mevsiminin hemen ardından hepimize böyle çölde serap görmüşüz gibi iyi gelir Eylül ayı. Sonlarına doğru epey bir yağış aldı. Daha da devam edecek. Bunu bir kez daha söyleyelim. Özellikle hava durumunu kontrol eden, memleketi çok yağış alan dinleyicilerimizin bulunduğu noktalarda Bursa, Sakarya başta olmak üzere hafta sonuna kadar yağışların süreceğini belirtelim. Bugün enteresan, güzel bir haber de gördüm hava durumunu okurken. Bastırma yazı geliyormuş sevgili kralcılar. Güneş son kez gül cemalini Ekim ayının ikinci haftasından sonra gösterecekmiş.

Hatırlatmalarımı yapma zamanım geldi. Eğer uygunsanız, müsaitseniz sevgili kralcılar, yayınıma katılmak isterseniz 532-703-92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere mesaj gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Ebru Yaşar'la Ebru Gündeş peş peşe gelmişler. Şimdi Ebru Gündeş'i duyuracağım size. Hala aklımda demek ki bu mevzu. Epeydir karşılaşmıyorum ama biz küçükken, gençken, eskiden yani, ismi aynı olan iki kişinin arasına girip dilek tuttuğumuzda onun olacağına inanan bir nesildik. Sevgili gençler, size söyleyelim. Yapıyor musunuz aynı şeyi? Bu gelenek sürüyor mu yani, merak ettim. Hiç denk gelmiyorum etrafımda. Ben de yapmıyorum. Herhalde isimler artık çok başkalaştı, farklılaştı. Aynı isimli iki kişiye ulaşmak artık zor. Madem Ebru Yaşar çaldık, peşinden de Ebru Gündeş çalacağız. Araya da anonsumuz denk geldi. Bütün şartlar dilek tutmamız için oluşmuş şu anda. Aklımıza da böyle bir şey gelince boş geçmeyelim. Varsa gönlümüzden geçen, ki var hepimizin bu hayatta olmasını istediğimiz, en istediğimiz dileği, onu tutsun. Ne olur ne olmaz. Bir yanımızda Ebru Yaşar, bir yanımızda Ebru Gündeş.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
4: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
5: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
6: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
7: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondium'da. Ayrıntılı bilgi mondium.com.tr'de.
8: Mondium'a bak.
9: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
10: Uzman ellerden kaçmaz hiçbiriz. Güvenilir adres, detaylı analiz. Yamanlar Oto Ekspertiz.
11: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel
2: bir
1: yatsan.
2: Bir balık yağının masalsı bir dünya yaratabileceğine inanır mıydınız? Çocukların hayali kadar sınırsız, annelerin güveni kadar değerli bir dünya. Easy Fish Oil tam 5 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen çocuk balık yağı. Sonsuz teşekkürler Türkiye.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu akü bir numara.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne ister ister ol.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın.

0: Maksimumlular Opet'le yola çıkıyor. 450 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. 16 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum anlaşmalı Opet ve Sampet istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İlaç gibi radyo.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.

Unutulmayan şarkıların tek adresinde şu saate Cengiz Kurtoğlu sesi çok yakıştı. Değil mi sevgili kralcılar? İyi geldi hepimize. Yaşayan efsanemizi selamlayıp hemen mesajlara başlayalım. Biraz önce hatırlatmalarımı yaptım. Bu akşamın ilk selamı Hamza ustamızdan. Hamza ustamız demiş ki fındığın başkentidir burası. Hemen tabii tahmin ettiniz neresi olduğu. Ama yani birkaç şehir özellikle öne çıkar bu anlamda. Hemen söyleyeceğim. Bir de şöyle eklemiş, her mevsimi başka güzeldir benim şehrimin. Öyle de güzel bir fotoğraf göndermiş ki, şöyle dağ manzaralı fotoğraflara bayılıyorum ya, çok güzel usta, teşekkür ederiz. Daha gündüz vakti çekilmiş bir fotoğraf tabii bu. Giresun Tirebolu Ataköy köyünden selam olsun demiş, çok uzaklardan dinliyor bizi. Hepinize saygılar sunarım, iyi akşamlar dilerim demiş. İyi akşamlar Hamza usta. Kendisi aşçılık yapıyormuş aynı zamanda, mesleğini de söylemiş mesajın sonunda. Fakat demiş hepsinden önemlisi sıradaki eserinizi eşim Nazlı'ya, aynı zamanda Kral FM çalışanlarına ve çok kıymetli dinleyicilerine armağan ediyorum. Ne güzel bir mesaj değil mi? Dolu dolu bir mesaj böyle. Birkaç kelimede aslında çok şey anlatmış. Bir de fotoğrafını çekip göndermiş. Harika görünüyor manzara. Şurada demli bir çay içmek vardı şimdi şu manzaraya bakarak. Gün batımı saatlerinde özellikle. Gözünüzün önünde canlanıyor değil mi sevgili kralcılar? Birkaç tane böyle ev var dağın yamacında. Her yer alabildiğine yemyeşil. Zaten Karadeniz deyince bu manzaradan çok var değil mi? Oradaki dinleyicilerimiz alışıklar bu manzaralara. Biz çok değiliz. Daha büyük şehir hayatı insanı olduğumuz için her yanımız böyle yemyeşil değil. Neyse ki ben Bursa'dayım da o yeşilliği görebiliyorum çok şükür. Ama Karadeniz'in manzarası, yeşili, doğası başka. Çok selam ediyorum Hamza ustama, eşi Nazlı Hanım'a. Sıradaki şarkımı sizin için çalıyorum.

0: İçine dert olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak, hiçbir şey sorma işin. İçine oturacak vedasız ayrılışın. Adını kahve koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var, Allah'ından ve Allah'ından bilsin.
1: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozant otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda Alemin En Kralı'nda 30 Eylül Çarşamba akşamındayız. İkinci saatimizin açılışını çok sevdiğimiz bir şarkıyla yaptık. Hakan Gürses yorumunu paylaştım bu kez sizlerle. Ömer Danış'la devam edeceğiz. Sevdiğimiz sesler, sevdiğimiz şarkılar. Bu şarkılar değil mi Ayşe'cim? Ayşe Hollanda'dan mesaj göndermiş. Şimdi programın başını kaçıranlar varsa şöyle bir hatırlatma yapıp konuyu bir yere bağlayacağım. Kayahan çaldım bugün açılışta, büyük usta, rahmetli analım. Hemen peşinden de Nilüfer çaldım. Nilüfer'den Çok Uzaklarda şarkısını çaldım. O şarkı çalarken Ayşe bu mesajı yazmış. Çok hissettim onu yani. Çünkü konusu da öyle, mesajının konusu. Sıradaki şarkıyı kalbimde yeri bambaşka olan birine armağan etmek istiyorum diye girizgah yapmış mesajına. Edelim. Selam olsun demiş öncelikle. Teşekkür ederiz. Sizden de selam olsun. Şarkıyı dinlerken böyle duyguları, hani derler ya, duygular sel olur akar, böyle şarkı sözü yazarları, şairler hep böyle anlatırlar. Özellikle nasıl yazdıklarına dair sorular sorulunca, çok uzakta değil aslında demiş. Ama bazen insan yanı başındaki kişiye bile ulaşamıyor. Bazı insanlar mesafeler yüzünden ayrı kalmıyorlar Melis demiş. Araya giren o çirkin sessizlik var ya, o yüzden birbirlerinden uzak kalıyorlar. Belki demiş çalacağın şarkı benim söyleyemediklerimi anlatır. İyi yayınlar diliyorum demiş. Anlatır mı acaba Ömer Danış'ın şarkısının sözleri? Şöyle giriş yapıyor şarkıya Ayşe. Hak etmeyeni sevmeyeceksin aslında. Gitsin ne hali varsa görsün.

0: Habitat'ı risk haritasını sunar.
1: Yağışlı günler sürüyor. Marmara'da yağış biraz hafifledi ancak kuvvetli Poyraz üşütüyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'de Malatya, Erzincan, Kars, Ardahan, Iğdır ve Van çevrelerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Yağışlar Marmara'nın güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Ardahan çevreleriyle Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı. Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Karadeniz kıyılarında kısa süreli fırtınaya
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliği ile ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
8: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. Lösev hayat verir.

Ümit abicim selam olsun İzmit'e. İzmit'te bizi dinleyen bir kralcımız Ümit Akman. Oğlum Onur'un doğum günü. Bir selam, bir şarkı rica etsek acaba olur mu demiş. Olmaz mı? Hepsini çalarım. Müslüm Baba ile başlayacağız. Babalar Resteli zamanı geldi. Doğru bir zamanda okudum bence mesajı. Ama inşallah Onur da duyuyordur şu anda. Duyuyor değil mi Ümit abi? Selam edeyim ikinize de. İzmit'te bizi dinleyen bütün kralcılarımıza da. Babalar Resteli bu akşam İzmit için. Bundan sonra Babalar Resteli şarkılarını bir şehre ve o şehirde dinleyen kralcılarımıza özellikle armağan edelim. İzmit'te başlayalım. Bakalım yarın kime denk geleceğiz? Kimin mesajına denk geleceğiz? O an denk geldiğimiz mesajın sahibi hangi şehirde yaşıyorsa o şehirde dinleyenlere özel olarak çalınsın. Hadi böyle bir renk katmış olalım programımıza. Ve geçelim İzmit'ten Belçika'ya. Belçika'dan Melis abla iyi yayınların olsun. Bu da Ferdi Baba'dan kalan yadigarlar diye bir kralcımız video göndermiş 11 saniyelik ama bakayım Ramazan. Ramazan hem sana hem de diğer kralcılarımıza da söyleyelim. Bazen böyle videolar gönderiyorlar yolda çekilmiş ya da bir sanatçının posterinin, kasetlerinin, albümlerinin olduğu videolar olabiliyor. Geçmişte görebiliyorduk ama şimdi güvenli.

duvarından ötürü videoları açamıyoruz. Fotoğrafları daha rahat görüyoruz. Eğer bu şekilde hani haberleşmeyi arzu eden dinleyicilerimiz varsa fotoğraf çekip göndersinler. Videoları açamıyoruz. Acaba ne gönderdiğin? Kaset mi? CD mi? Merak ettim şimdi. Duyuyorsan beni bir fotoğraflayıp gönderebilir misin? Ferdi Baba'dan kalan yadigarlar demiş çünkü. Bir gönül yorgunu gelir mi abla demiş devamında da. Gelir mi acaba? Bir dinle bakalım Ramazan. Senin için de çalsın resital şarkıları.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Geldik bu akşam da yayınımızın sonuna. Bana Müsaade şarkıları çalmaya başladı. Çok sevdiğimiz bir şarkıdır Gönül. Yıllar yıllar önce Fikret Kızılok'la hayatımıza girdi. Allah rahmet eylesin. Çok güzel bir şarkıdır. Her duyduğumuzda böyle bizi radyomuzun sesini açtırır, uzaklara dalarsınız. Tabii farklı farklı isimler de okuyor böyle çok popüler olan şarkıları. Seda Sayan da vakti zamanında seslendirmişti. Bu akşam tercihimiz kendisinden yana oldu. Seda ablamıza giderken bir selam gönderelim. Yarın günlerden Perşembe saat 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda sağlık sıhhat olursa yine en güzel şarkıları çalmak üzere, muhabbet sohbet etmek üzere, bir parça da olsa ucundan kıyısından hayatı paylaşmak üzere burada olacağım. Hepinizi bekliyorum sevgili kralcılar. Güzel bir akşam diliyorum. Sorunsuz, problemsiz, huzurlu bir akşam. Hoşça kalın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Ankara-Konya yolunun 34 ve 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapalı, ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ve 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışması nedeniyle ulaşım Niğde yönünden sağlanıyor. Adapazarı-Karasu yolunun 6 ile 8. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Nöbetçi Erdem. Erdem.
4: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sevgili Melis kardeşime teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız. Kralla, efsaneyle, babayla yolculuğumuza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Nöbetçi Erdem.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, siz eğlenmeniz
2: lazım. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, bir büyük ustayla, bir büyük efsaneyle devam edelim. Özellikle albümlerinin çıkmış olduğu o yıllarda çok büyük bir etki oluşturmuştu. Ben konuk aldığımda alçak gönüllülüğü, mütevazılığı karşısında gerçekten çok şaşırmıştım. Bu kadar dev bir ismin, bu kadar milyonlarca albüm satan bir ismin, bu kadar halktan biri olması beni çok şaşırtmıştı. Kızı da beraber gelmişti. O zaman ufaktı tabii, Hilal kardeşim. Ona da çok çok selamlarımı ileteyim. Büyük ustayı rahmetle analım. Mekanı cennet olsun. Birçok klasik şarkıda hep onun imzası var. İşte bir Hüseyin Altın klasiği.

Ay yatamıyorum, yatamıyorum. Sabahlara kadar yatamıyorum. Seni unutmak için neler yapmadım ki? Olmuyor da sensin.

Tabii 1980'lerde birçok klasik şarkıda Emrah'ın imzası vardı. O dönemde Emrah çok büyük bir efsaneydi. Her gittiği konserlerde milyonlarca insan hep Emrah'ı konuşuyordu. Ondan sonraki dönemlerde de tabii Unutabilsem gibi, Götür Beni Gittiğin Yere gibi, Belalım Benim gibi klasik şarkılarda da yine Emrah'ı anlatan, Emrah'ı ifade eden özel şarkılarda da onun imzası var. Ama hep söylüyorum, hep de söylemeye devam edeceğim. Belki bir gün Emrah'la bir yerde karşılaşırsak ona da bizzat ifade edeceğim. Emrah'tan ben türkü bekliyorum. Emrah'ın türküyü de çok güzel, çok içten, çok damar söyleyeceğine inanıyorum. Onun yorumuyla türküler de başka bir keyif olur diye düşünüyorum. Nöbetçi Erdem.

Nasıl elveda demişim benim gibi içenlere, bir kalp size kapılıp da her gün acı çekenlere. Ben tövbemi geri aldım, Tanrım sen bağışla beni, vefasız kuluna

Yani Selda Bağcan birçok özel şarkıya, birçok güzel şarkıya imza atmıştır. Ama şu şarkıdaki düeti, buradaki ses tonu, şarkıyı başka bir yere götürmüş. Nasıl bir tonda söyledi, öyle bir tüylerimi diken diken ediyor ki Selda Bağcan. Yani tabii ki sesin de birbiriyle uyumu, o da ayrı bir konu da. Ama şuradaki ton insanı alıyor götürüyor.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon Dinar, Sandıklı istikametimiz. Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar. Krala selam, damara devam. Okey. Nöbetçi Erdem.

Evet, benden bu akşam bu kadar. Hatamız yanlışımız, sürçülisanımız olduysa affola. Sevgili Atay'a kolaylıklar, sizlere bol muhabbetler, keyifli dakikalar diliyorum. Rabbim sağlık saat verirse, nasipte kısmette varsa perşembe akşamı 21'de görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara. Tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

bir sevenim var. İşte o şarkıdaki durumları yaşamış. Araya kara kediler girmiş. Sevenlerin kavuşmasına engel olmuşlar.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

Ve işte saatimiz vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Aldığımız nefeslerin sahibi. Yaşadığımız hayatın sahibi, tüm kainatın sahibi, Rahman ve Rahim olan Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem Uğurladı, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Ardu Perşembe'den Halis kuzen Murat ile çay içerken dinlediğini belirtmiş. Afiyet şeker olsun. İhtiyarlendirmelerimizi yapalım bakalım. Serin bir Ankara akşamından selamlar demiş. Konya'da bulunan arkadaşımız Caner Yıldırım'a bol selamlar demiş. Kim demiş? İbrahim Erkal'dan Canısı. İstenilmiş bir sevenimiz. İsim göremedim eyvallah. Balıkesir Dursun Bey'den Arif Erdoğan. Arif Öz ve Erdoğan Kilit. Krala selam Atabey'denmiş. Konya Beşir'den Yusuf. Senin sesini duymadan uyuyamıyorum demiş. Alışkanlık yaptık yani. Hoş geldin demiş. Kezban. Bursa'dan Kader. Sadece eşi Osman Şahin'e üçlük hazırlamış bakalım şarkılarına.

0: hem de bitmeyen çile. Vay vay vay, sözlere bak. Ömür, çok ama çok özlediğim eşim Faruk'a demiş. Sivas'tan Murat. Bilmedik arabesk sanatçılardan oluşan üçlük hazırladım demiş. Vallahi bravo ama 3'te 0.
1: Hem bitmeyen.
0: Aygül Samsun'dan aşk acısı çekenlere demiş. Top Selvi'den Belkıs, Pendik Kursiyer ve hocalarına denmiş. Kayseri'den Kader. Yine vaktimiz geldi, sesini duyuran Rabbime şükürler olsun demiş. Sağ olasın Kader. Yüreğine sağlık. Nergiz eşi Seçkin'e. İstanbul Merter'den Muzaffer, Müslüm Baba'dan. Sıradaki şarkı Murat için demiş. Bir sevenimiz isim göremedim, eyvallah.

Avcılardan Yavuz eşi Serap'la dinlediğini belirtmiş. Taverna beklediğini belirtmiş. Eyvallah Muhammed. Hoş geldin demiş. Şeyma Sivas Cezaevindeki eşi Serdar Dinçer'i çok sevdiğini belirtmiş. Bursa'dan Gökhan Sümeyra'ma demiş. Yeni Bosna'dan Gökhan üçlük hazırlamış eşi Melek'te. Bunu da değerlendirmeye alalım bakalım şarkılarına. Adana'dan Ayhan üçlük demiş. İzmit'ten Ahmet 41P5527. İşe giden arkadaşlara denmiş. Antalya'dan gece vardiyasında çalışanlara demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim eyvallah. Üçlük hazırlanmış Cihat Akyüz'e. Kayseri'den Müslümcü Oktay. Liga'dan Ömer. Adana'dan Sinem, Antalya Cezaevindeki kardeşi Abdullah'a. Sivas'tan Sabri, eşi Selvi Han, oğlu Hüseyin ve Kırıkkale'de üniversitede okuyan kızı Zehra'ya. Almanya'dan Türk kaptanı Emin. Yayına başlaman o kadar belli oluyor ki demiş. Tüm liderlere armağan etmiş. Konya'dan Figen, gurbetteki çocuklarına ve yeğenlerine armağan etmiş şarkılarımızı. Almanya Köln'den Kazım Alkan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Yol uzun, yük ağır. Castrol Vecton, Sistem Pro teknolojisiyle %45'e kadar daha uzun, faydalı yağ ömrü sağlar. Zorlu şartlarda yolların gerçek kahramanlarının yol arkadaşı Castrol Vecton. Detaylar için castrol.com.tr'yi ziyaret edin.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: resminden. Bodrum'dan Serhat, eşi İknaz, kızı Özge ve Gamze armağan ettiğini belirtmiş. Zübeyde Cengiz Kurtoğlu'ndan diyor. Hep dinlemedeyim demiş Zübeyde. Bursa'dan Kenan 16S 4043 şoför Aytaç'a. Almanya Duisburg'dan Hatice. Sevgiler demiş. Tekirdağ'dan Ahmet.
1: Bu kadar mutsuzluk. Bu kadar mutsuzluk yetişir mi?
0: İzmit'ten Yasin. Kuryelik yaparken dinlemenin tadı bir başka demiş. Tüm hizmetlere, mutluluğu tüm kralcılara diyor. Kalmadı. Antalya'dan Neriman. Eşi Celal Div için. Murat için demiş. Habibe Zeybek. Almanya'dan Habibe. Bodrum'dan Sait. Bodrum'dan Antalya'ya gidiyorum demiş. Gaziantep'ten Erdal Avcı eşi Sema'ya. Sivas Cezaevi Burhan'ıma diyor eşime bir sevenimiz. Konya'dan Fatih. Kör Yusuflar o da ekibine denmiş. Ankara'dan Mustafa. Eyvallah Mustafa. Eskişehir'den Buse. Eşim Abdullah bıdırdı ve tüm kader mahkumlarına.

İlhan hayırlı yayınlar demiş. Aydın Nazilli'den Turhan eşi ve çocuklarına. Bursa Karacabey'den Mustafa uzakta olan Trabzon yaylada bulunan sevdiği İrem'e. Nuh'uyla Metris Cezaevindeki Hakan Gökmen'e. İzmit Yarımca'dan Ertan, Müslüm Baba'dan tüm sevdiklerine. Utku, bütün şarkılar dayısı Sinan Arıcıoğlu ve arkadaşı Gökhan'a.

Konya'dan Leyla, Konya Cezaevindeki oğlu Caner'e. Samsun Kavak'tan Berber Ramazan, müşterilerine. İstanbul Koca Mustafa Paşa'dan Şaban Erten, iş yerimde dinliyorum demiş. Denizli Süller'den Adem Koçak, Özcan'ın mekanda dinliyoruz diyor. Kamil, Halit, Özcan, Hüseyin, tüm kralcılara. Eşim Ramazan Talay'a demiş bir sevenimiz.

Kankasının ismini yazmamış. Bursa'dan Ecrin. Kalp bir kere sever Semih demiş. Burada bekliyorum demiş Ecrin. Şarkılar yarime diyor Ecrin. Açık ve net konuşmuş Ecrin. Diyarbakır'dan Onur Biricik Esra'ya. Bursa'dan Ecrin kuzenime diyor. Ceylin. Gümüşhane Kerkit'ten Cadir Akan. Biricik eşi Melih'e. Eskişehir'den Hanım Kuzu, Seyit Gazi'de bulunan dostları Semiha, Sevgi Zeynep ve Müzeyyen'e. Balıkesir Edremit'ten Mehmet Ali Güner içindenmiş. Görkem polis kardeşimize de gelsin denmişsin denmiş demiş olduk. Şu anda polislik eğitiminde olan kardeşime diyor.

Almay Hano'dan Aslan Babam Çetin Sarı'ya demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz isim göremedim. Almanya'dan Umut Çelik, tüm Çelik ailesine. Bursa'dan selamlar. Cengiz Kurtoğlu'ndan tüm Erzurumlara demiş. Ercan Bey, eyvallah.

inanır mısın? Yoksa yine beni kandırır mısın? Yıkıldım sevgilim, kaldım

İnan. Burada Mustafa Kemal Paşa Kestelek Mahallesi'nden İbrahim Çetin bütün herkese demiş. Sıradaki şarkılar. Gece Vardiyası'ndayım diyor Muhittin. Sıradaki şarkı kendisine armağan edilmiş. Hilmi'ye iyi yayınlar demiş. Kocaeli'nden Mehmet, İzmit'ten Mehmet, Adapazarı yolculuk yapmaktayım diyor. Hayırlı yolculuklar. Tekirdağ'dan, Çorlu'dan Mesut, tüm Çorlu, Lüleburgaz'daki sevdiklerime diyor.

Kız eşi Ertan'a veren Yılmaz'a armağan etmiş. Bursa'dan gece nöbetinde olan güvenlik Özgür ve Tanju için denmiş Hüseyin Altın'dan. Gaziantep'ten Akif. Gümüş arkadaşlarına Kahramanmaraş'tan Hatice. Kendisine armağan etmiş. Gaziantep'ten Hakan. Sait Arık için denmiş. Ankara'dan Bahar, Konya Özgür Tutsak Caner Yıldırım'a denmiş. İstanbul'dan Abdurrahman. Kralın atası, doğum günümüz kutlu olsun demiş. Baba eski İnce Mehmet, Barış Manço'dan bir şarkı diyor. Tüm sevenlerine armağan etmiş. Bursa'dan İshak, yalnız torunum Asele. Resmini de paylaşmış. Çok tatlı maşallah.

0: küstüm. Acaba suç hangimizde, hangimizde, hangimizde? Acaba suç hangimizde? Biraz sende, biraz bende.
1: Elazığ'da gece nöbetinde olan Muharrem ve Abdülselam'dan selamlar denmiş. Aleyküm selam. Kayseri'den Yalçın, Hüseyin Altın'dan bir şarkı diyor. Bursa Emekköy'den Orhan Öztürk, Giresun'daki ailesine. İki Telli'den Gülay, eşi Özer Öztürk'e. Servisçimiz baş şoför Hüseyin Kırmızı Gül'e denmiş. Kırklar elinden İnce Mehmet abim için denmiş. Bursa'dan Gökhan, ona gelsin demiş. Sefaköy'den Çiğ Köfteci Mehmet, Mehmet son sesten diyor, Allah rahmet eylesin. Güzel bir şarkısını istemiş. Erzurum'dan Davut Soğukkan, Cezanlı yatan Şener Daşkan, Engin Daşkan, Yılmaz Soğukkan, Muhammed Şefik Soğukkan amcalarıma yıllar utansın denmiş. Bursa'dan Hüseyin, İbrahim Erkal'dan, Sivas'tan Ümit, nöbetteyiz sevgiler At abi demiş. Serdar Gececi kardeşlerime denmiş. Bazı insanlar hayatından gider ama kalbinden çıkmaz. Mutluluklar Alihan demiş. Kim demiş? Ecrin, Ecrin döktürmüş yine. Şimdi bir tek İzmit'ten Rümeysa'nın üçlüğünü onaylamıştım. Aradım iki kere ama ulaşamadık. Uyudu herhalde Rümeysa. Diğer üçlükler yarımdı. Bir tanesi mesela Esenler'den Ferit, eyvallah. Eksik şarkılarım vardı. Baktım yeni gelen üçlük de yok. O zaman dedim al sazı eline atacağım dedim. Bugün üçlük benden olsun, hazır fırsat yakalamışken. Rahmetli Selahattin Özdemir'in üç harika şarkısını dinleteyim. Hem de dinleyeyim. Öyleyse şimdi benden geliyor üçlük. Üçlük zamanı.
2: Atadan müzik ziyafeti.

0: Hepsi ayrı ayrı yaraladılar. Hepsi gönlümüze sıraladılar. Yazdılar, çizdiler, karaladılar. Senime tahtası oldu bu gençlik. Senime tahtası oldu bu gençlik. Senime tahtası oldu bu gençlik.
1: Atadan müzik ziyaret.

0: Allah yok, nice güzel damar şarkıları var rahmetlinin.
1: Buyurun.
0: Ama biz mevcut listeden var olan şarkılarından böyle güzel bir üçlük hazırlamış oldum arkadaşlar. Keyifle dinlediğinize inanıyorum. Üçlüğü tamamladık. Bu arada Arzu'ya söz vermiştik Güllü'den. Hakkını helal et. Uğur Engin'i armağan olarak göndereceğiz. Gönül bağladığı yarayla büyür. Ne soğuk demirler tartabilir. Yüreğin yükünü ne de dört duvarlar hapsedebilir bu sevdayı. Doğum günün kutlu olsun. Akçay'dan Çılgın Arzuş diye. Uğur Engin'e doğum günü hediyesi olarak bugün doğum günü. Uğur Engin'in bu şarkı özellikle istedi inşallah keyifle dinle.

diyelim. Moral olsun Uğur Engin'e. İzmit'ten Erdoğan. Ona gelsin demiş. O kendini biliyor demiş. Konya Organize Sanayi Gece Vardiyası'nda Hulki Okan Ahmet'e denmiş. Gece mesaisine çalışmaktayız. Samsun'dan Salih Yıldız operatör arkadaşlara denmiş. Sultan Murat'tan Ahmet abim, İbrahim Erkal'dan denmiş. Konya Akşehir'den Nur, Akşehir Kapalı Cezaevindeki hasretim eşim Özgür İnmez'e. Dikmen'den Erol Cebeci, gece konduda babamla, Enes Yılmaz'la, Eren Yılmaz'a denmiş. Mesut Tekçorlu Tekirdağ'dan üçlük demiş. Geç kaldın. Servisçi Mehmet Dağcı abime denmiş Gaziantep'ten. Tekirdağ'dan oraya kocaman sevgiler demiş Arzu.

biriktirdin bizi her gece olduğu gibi At abim demiş. Bugün benim doğum günüm Sultan Gazi'den Sevinç. Kutlu olsun Sevinç. Antalya'dan Erkan Kef. Antalya Kemer yolunda dinliyoruz tüm kralcılara denmiş. Ankara'dan Fatih Orhan Esen'den damar bir şarkı diyor. Adana'dan Ahmet Aras. Astron enerji personellerine onlara demiş. İzmit'ten Rümeysa, seni dinleyen ablam Ayfer'e demiş. Rümeysa, iki kere aradım seni ulaşamadım, haberin olsun. Sen onun da farkında değilsin anladığım kadarıyla. Üçlük için ama şansını kaybettin. Almanya'dan Esra, hastanede böbrek nakli olan Sevilay bacıma diyor. Allah acı şifalar versin. Sağlığına kavuşsun inşallah demiş inşallah. Kuzey Kıbrıs'tan Bado Ali. Bugün doğum günüm diyor. Beni sevenler için demiş. Onun da doğum günüymüş. Kutlu olsun diyelim. Karadeniz Ereğli'den Erdal Azman, Burak Kaplan'a bir şarkı denmiş. Bursa'dan Kader, cezaevindeki Osman Şahin'e.

Serseri gecelerde çalışanlara diyor. Ben de üçlük yazmıştım diye onaylamadım. Çünkü Ferdi Baba şarkıları var. Ferdi Baba, Müslüm Baba şarkılarını bana bırakıyorsunuz. Diğer sanatçılardan belirliyorsunuz. Tamam.

0: Ah bu gecelerde.
1: Ah bu gecelerde.
0: Ne güzel söylemiş Ömer Danış. Ve geldik beraberliğimizin sonuna. Az sonra Kadirhan'la güzellikler devam edecek her zaman olduğu gibi. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, hüküm ve hikmet sahibi Allah'a emanet olun.
2: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti. Atadan müzik ziyafeti.

söndürdün beni. Kuşlar gibi özgür, hayat doluydum. Yanan bir alevdim, söndürdün beni. Kusurum yalnızca seni sevmekti.

İyi yayınlar abi. Seni severek dinliyoruz. Özellikle güvenlik görevlisi Burak kardeşime gelsin diyor. Bir de Ahmet abiye selam gönderirsen mutlu olurum demiş. Erdal'dan gelen bir mesaj. Hoş geldin Kadirhan diyor. Bursa'dan Sümeyra, her gece bu saate kadar bekliyorum seni. Sabah uyanması zor olsa da Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sözümüz olsun. Selamlarımızı iletelim bu arada sevgili Sümeyra'ya. Kadirhan abi, uzun aradan sonra sağlığım el verdiği için geceleyin yine seni dinliyorum. Diyaliz hastasıyım demiş sevgili kralcımız. Kocaeli baş iskeleden Raşit kardeşime de size de selam gönderelim. Aynı zamanda acil şifalar diliyoruz. Bu arada Orhan Gencebay'dan bir şarkı istemiş. Selamlarımızı iletelim. Akseki'den Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan hoş geldin, seni dinliyorum demiş. Eşim Bahar'la beraber, rica etsen bizim için de bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. İsmini belirtmeyen bir kralcımız. Ricamız olsun kralcılarımızdan, mesaj gönderirken isminizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi yazmayı

0: unutmuyorsunuz. İzmit'ten Yasin. 15 saat kuryelik yaptıktan sonra ancak eve geldim. Seni dinliyoruz demiş. Müslüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sırada Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkımız var. Sevgili Yasin'e de şarkımız armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Bir çekmişler sanki şu gözlerimi. Görüyorum ama görmez gibiyim. Etrafımda dönen her kahpeliği biliyorum ama bilmez gibiyim.

0: Yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana.
1: Bu arada sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı 0532-703-92-00'dan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda Instagram hesabım bir Kadirhan bir rakamla yazıp küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram'dan da mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İzmit'ten sevgili Rümeysa Kadirhan diyor, Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Yine Bursa'dan Yenişehir'den İbrahim Gece Vardiyası'nda tüm emekçilere sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Kolay gelsin. Tüm çalışan kralcılarımıza Manisa'dan Hüseyin, sevdiğim Fatma'mla seni dinliyoruz diyor. Selam olsun. Evet, Samet'ten gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi selamlar. Elazığ R tipi cezaevi B18 koğuşunda bulunan kardeşim Muhammed için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Hasan Samsun Atakum'da bir akaryakıt istasyonunda çalışarak bizleri dinlediklerini belirtmişler. Özellikle Murat'a armağan edersen mutlu olurum diyor. Kolaylıklar diliyoruz. Kadirhan iyi geceler. Erdem Eskişehir'den Ömer Tetik için sıradaki şarkı

0: tabii ki armağan edersen sevinirim. Özellikle İbrahim abi ve Bülent abime de aracılığınızla selam gönderiyorum diyor. Aydın'dan Yeni Pazar'dan bir o tüm sevenleri armağan ediyorum demiş. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail abimize selam gönderelim. Evet, son bir mesaj. Adana'dan Bekir Erken. Şu anda eşim, kızlarım Çağla ve Nehir'le seni dinliyoruz diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan İlaç Gibi Radyo.

Adın bahar mıydı senin? Vazgeçilmez bir tutkuydun. Gönül bahçemin ufkuydun. Gittin de kimlere uydun? Adın sevda mıydı senin? Yokluğun ateşten gömlek. Dayanamaz buna yürek. Unuttun istemeyerek. Adın hasret miydi senin? Her nefeste seni aldım. Her gece uykusuz kaldın. Sanki çölde susuz kaldın. Adın Leyla mıydı senin? Unuturmuşum adını.

0: Atırmışın tadını, hayat kırsın inadını. Sen de buna gülmelisin. İşte buna üzülmelisin.
1: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadir Han

0: Tuga Çorbacı'dan gelen bir mesajımız var. Selamlar Kadirhan abi demiş. Eksik olmasın. Bizden de sevgili Tuga'ya selam olsun. Sıradaki şarkıyı ona ve sevdiklerine de armağan edeceğiz ama öncesinde de devam edelim mesajlarımızla. Kadirhan abi yine seninleyiz. Bugün arkadaşın Nur için sıradaki şarkıyı armağan etmeni istiyorum diyor. Isparta'dan Filiz'den gelen bir mesaj. Samsun'dan Muharrem'e selam iletelim. O da şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Yine Adana'dan Osman'dan gelen bir mesajımız var. Rize'den Deniz'den gelen bir mesaj. Tekirdağ Çerkezköy'den selam göndermiş Gökhan Karadeniz. Bizden de ona selam olsun. Evet, Ankara'dan Muammer. Canımdan çok sevdiğim Sevcan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Kadirhan iyi yayınlar. Fırat'ı çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diye gelen bir mesaj Derya'dan. Adana Pozantı'dan iyi geceler Kadirhan diyor. Merve Nur Altay, Tarsus T tipi kapalı ceza infaz kurumunda canımdan çok sevdiğim eşim Abdullah Altay var. Bugün benim doğum günüm, doğum günümde bana da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Doğum gününü kutlayalım sevgili kralcımızın. Hem onun hem bugün doğum günü olan tüm kralcılarımızın doğum günleri kutlu olsun. Bu arada Ankara'dan Etimesgut'tan şu anda bizleri dinleyen kralcılarımızdan İdris Özdemir'e de selam olsun. O da çalışarak gece mesaisinde bizi dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Selamlar Kadirhan abi diyor. İyi yayınlar. Samet ben. Kocaeli İzmit'te yaşıyorum. Şu anda Gebze'de bir fabrikada vinç operatörü olarak görev yapıyorum. Kulağımız sizde, gece vardiyasında çalışıyorum. Gece vardiyasında olan bütün emekçilere gelsin diyor. Sesli mesajlarımız da diğer yandan yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım.
1: Merhaba Kadirhan kardeşim. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Biricik torunum Menna'nın doğum günü. Prensesim için sıradaki şarkıyı çalarsan çok mutlu olurum. Aynı zamanda sizlere ve bütün kral dinleyicilerine gelsin bu şarkı. Sevgiler, saygılar, hayırlı akşamlar.
0: Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu arada Ali abi bu mesajı Kanada'dan bizlere ulaştırmış. Sesli mesajları gönderirken isimlerinizi, bulunduğunuz şehri ve ülkeyi söylemeyi unutmuyorsunuz. Ricamız olsun kralcılarımızdan. Aynı zamanda müziğin sesini kapalı tutarsanız sesleriniz net bir şekilde bizlere ulaşır. Bizler de göndermiş olduğunuz sesli mesajları hem Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM aracılığıyla, kralcılarımızla, aynı zamanda sevdiklerinizle saat 03'e kadar güzel şarkılar eşliğinde paylaşmaya devam ederiz dedikten sonra bir sesli mesajımızı daha dinleyelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
2: Kadirhan Bey, iyi yayınlar. Bizi bu gece uyutmadığınız için teşekkürler. Kaptanımız Şener, hayırlı yolculuklar diler.

0: İyi geceler Kadirhan, Mardin Midyat'tan Sedat Akalan'dan. Özellikle eşim Nurşen, çocuklarım Ahmet, Semih ve Zeynep, ayrıca İzmir'deki ablalarım Leyla ve Sadiye'ye gelsin. Sıradaki şarkımız demiş. Sevgili kralcımıza ve ailesine de selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Evet, Balıkesir'den Can kardeşim Kazım'la seni dinliyoruz Kadirhan diyor. İyi yayınlar Kadirhan. Bugün benim de doğum günüm. Benim için de bir şarkı armağan edersen sevinirim. İstanbul Sultan Gazi'den Sevinç'ten bir mesajımızdı. Sevinç'in de doğum gününü kutlayalım. Yine İstanbul'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Hayırlı geceler. Güvenlik görevlisiyim. Gece nöbetindeyim. Özellikle tüm sevdiklerim için diyor. Samsun'dan Mustafa Gören, sevdiğim Sibel'e onu çok sevdiğimi söylersem mutlu olurum diyor. Söylemiş olalım. İnşallah Sibel de bu mesaja kulak veriyordur. Kadirhan, Samsun Tekiköy'den Aykut ben. Tüm gece vardiyası ve gece vardiyasını taşıyan şoför arkadaşlara kolaylıklar dileyelim. Şükürler olsun diyor. Biz de servisimizi bitirdik. Evimize gidiyoruz. Evimize giderken senden Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz. Özellikle tüm vardiyada çalışan ve vardiyayı taşıyan şoför arkadaşlara da aracılığınıza selamlarımı iletirsen beni mutlu edersin diyor. Selam olsun. Yollar açık olsun. Kadirhan abim, gece nöbetinde kardeşim Muharrem'le seni dinliyoruz diyor. Elazığ'dan Abdülselam'dan gelen bir mesaj. Yine Adana organize sanayide çalışmakta olan Avni Kara, Hakan Yavaş ve Umut Yılmaz, İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı istemişler. Söz verelim. Kadirhan abi, Denizli organize sanayi bölgesinden Uğur Okur ve amirim Süleyman Duymaz'la seni dinliyoruz. Seda Sayan'dan bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Kolaylıklar dileyelim hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza. Bu arada Antalya'dan gelen bir mesaj. Kadirhan, Antalya'dan güzel şarkılar için teşekkürler. Seninle gecenin keyfi bir başka güzel diyor. Eksik olmasın. Teşekkür ederim sevgili kralcımıza. İyi ki varsınız demiş. Canım eşim Hatice'me gelsin. Onu çok seviyorum diyor. Selam gönderelim Ahmet Acar'a. Kırklareli'den İrfan Tüfekçi, çalışıyoruz diğer taraftan da seni dinliyoruz demiş. Bulgaristan'dan tüm sevip de kavuşamayanlara gelsin diyor Eler. Evet, herkese iyi geceler. Çanakkale'de bizi dinlemekte olan nişanlı Fatma için diyor Nuri Kantemiz. Erzurum'dan selam göndermiş Davut. Ben de ağabeyim Onur Taşkan için sıradaki şarkıyı armağan etmenizi istiyorum diyor. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımızla. Sesli mesajlarınızı da bekliyoruz. 0532-703-92-0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Birazdan Instagram üzerinden gelen mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel bir şarkımız var.
1: İlaç gibi radyo.

Evet, unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam edeceğiz. Bu arada ikinci saatimize de yine unutulmayan şarkılarımızla başladık. Unutulmayan şarkılarımızı peş peşe dinleyeceğiz ama öncesinde gelen mesajlarımız var. Radyolarını henüz açan kralcılarımıza bir kez daha güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan tüm kralcılarımıza da selam olsun. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Dediğim gibi 03'e kadar güzel şarkılarımızı siz kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, sırada yine unutulmayanlarda güzel bir şarkı var ama öncesinde Gaziantep'ten Adnan Yıkılmaz, tüm şarkılar sana ve kral ailesine gelsin diyor. Selam olsun sevgili kralcımıza Onur Şimşek. Sivas Gemelikliler için de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Ferhat, Bahadır ve tüm sevdiklerime gelsin diyor. Suudi Arabistan'dan Mehmet'ten gelen bir mesaj. Avustralya'dan Selçuk iş arkadaşları Özgür ve Nedim'le şu anda birlikte bizleri dinlemekteler. Kadirhan abi merhabalar, iyi yayınlar. Samsun'dan, Vezirköprü'den selamlar, şu anda iş yerinde seni dinlemekteyiz. Müslüm Gürses'ten de güzel bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. İsmini belirtmemiş sevgili kralcımız, hemen WhatsApp kullanıcı adına bakalım. Muhammed Kurt göndermiş bu arada bu mesajı. Yine Bursa'dan Muhittin'den gelen bir mesaj, gece mesaisinde olduğunu belirtiyor. Erzurum'dan selamlar, dert ortağım, her şeyim, eşim, Mevanur'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Davut Soğukkan.

Gümüşhane'nin Kerkit ilçesinden Cadir Akan'dan gelen bir mesajımız var. Biricik eşim meleğime hediye ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bu arada Instagram üzerinden gelen mesajlarımız da yoğunlukta. Sertaç en

0: Gül'den gelen bir mesajımız var. Abim hayırlı geceler, iyi yayınlar. İzmir, Ala'dan seni dinlemekteyiz demiş. Şu anda kooperatifte çalışıyoruz. Yollardayız, gözümüz yolda, kulağımız sende. Sıradaki şarkı tüm şoför camiasına armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş Sertaç'a. Aynı zamanda yolda olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak ve trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Kolay gelsin Kadirhan, ben Zübeyde, çaldığın tüm şarkılar bana gelsin. Şu anda İstanbul Havaalanı'nda çalışırken bizleri dinlediğini belirtmiş, hem ona hem çalışan kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Zübeyde'nin mesajının hemen sonrasında yine gelen mesajlarımızdan İdris'ten gelen bir mesajımız var. Şu anda Ankara'dan bizleri takip eden kralcılarımızdan. O da gece mesaisinde şu anda çalışarak bizleri dinlediklerini belirtmişler. Suat Gürsoy'a selam olsun Muğla'dan, Milas'tan. Benim için de Atilla Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan diyor. Son bir mesaj Emre Solmaz selam göndermiş. Bizden de ona selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Tüm kralcılarımıza da armağan edelim. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Kadirhan İlaç gibi radyo.

Kadirhan abi yayınlar, iyi geceler, Samsun'dan selamlar göndermiş sevgili Yasemin. Şerif için de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Bolu'dan Ahmet'ten gelen bir mesajımız var. Erzurum'dan Onur şu anda Davut'la beraber bizleri dinlemekte. Samsun'da görev yapan tüm emniyet müdürlüğü çalışanlarına sıradaki şarkıyı armağan etmiş sevgili Fatih. Hem ona hem tüm emniyet mensuplarımıza. Selamlarımızı gönderelim. Kadirhan abim iyi yayınlar, hayırlı geceler. İzmir'den Hüseyin ben. Oto transfer işi yapıyorum. Şu an Surluk'tan İzmir istikametine seyir halindeyim. Benim gibi yollarda olan tüm kaptan şoförlere sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Kazasız ve belasız hayırlı yolculuklar herkese. Hayırlı yayınlar abim demiş. Eksik olmasın, selam olsun sevgili kaptanımıza. Onun dediği gibi şu anda yolda olan tüm kralcılarımıza bir kez daha hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kadirhan abim, güzel yayınların olsun. Samsun Şehir Hastanesi'nden Ufuk ben. Bize de bir şarkı armağan edersen sevinirim. Doktor Alper'e, Hüseyin abime ve tüm çocuk acil ekibine armağan edersen mutlu olurum diyor. Hem Ufuk'a hem tüm sağlık çalışanlarımıza selam olsun. Selamla beraber kolaylıklar diliyoruz. Hayırlı geceler. Hollanda'dan Faruk Çetin. Şu anda Hollanda Sivas istikameti Sıla yolundayım.

Dua eder, dua beklerim diyor. Kaldı 3000 kilometre. Yarime kavuşmaya Allah'ın izniyle demiş. Yollar açık olsun. Hayırlı yolculuklar dileyelim sevgili Faruk Çetin kardeşimize de. İnşallah sevdiklerine kavuşmasını temenni ediyoruz. Aman dikkatli olsunlar, hız yapmadan, emniyet kemerleri takılı olarak dediğim gibi uykusuz yola çıkmayarak, aynı zamanda trafik kurallarına uyarak inşallah gidecekleri yerlere ulaşmalarını temenni ediyoruz. Bir kez daha hem yolda seyir halinde olan kaptanlarımıza hem yolculuk esnasında bizi dinleyen kralcılarımıza selam gönderelim. Kadirhan diyor, İstanbul'dan Hasan yeğenim Hakan için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Yine İstanbul'dan gelen bir mesajımız var. Özkan, tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. İyi ki varsınız demiş Almanya'dan. Sevgili kralcımız isim belirtmemiş. İyi ki sizler de varsınız. Konya'dan seni dinliyoruz. Çalışıyoruz, diğer taraftan da devreye atıyoruz demiş. Selametle İbrahim. Tüm emniyet mensuplarımıza da kolaylıklar dileyelim. Devam edeceğiz mesajlarla.

0: Evet, bu gece de geliyoruz. Bir beraberliğimizin daha sonra vedamızı yapacağız ama öncesinde gelen mesajlarımız var.
1: Canımdan can ister, ömrümden ölür. Canımdan can ister.
0: İyi geceler. Kadirhan demiş, Ankara Sincan'dan Özgür. Şu anda sizi iş yerinde dinliyorum. Müslüm Gülsel'sen bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Bu arada NTV Ulaştırma'dan Bahattin abimize de selam olsun. Ulaştırma'dan hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Samsun Terme'den Murat Karataş, iş arkadaşları Murat Bektaş ve Uğur Semizoğlu ile beraber bizleri dinlemekte. Karabük'ten Ramazan Uzunoğlu, Gülüm'ü armağan ediyorum Kadirhan sıradaki şarkıyı diyor. Benden çok sevdiğim Havva'ma gelsin, şu anda seni dinlemekte diyor sevgili kralcımız Ahmet Erter. Sevgili Kadirhan, sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime armağan edersen mutlu olurum demiş Osman. Kadirhan hayırlı gecelerin olsun. Madrid'den, İspanya'dan Yücel Ketuda. Buralarda uzakta sizleri dinlemek, sesinizi duymak çok güzel. Sıradaki şarkıyı bize gönderirsen sevinirim. Özellikle Trabzon, Araklı'ya sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Bu saatte dinleyen herkese de selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selam olsun. Yine gurbetten gelen bir mesaj, Hollanda'dan Faruk'a da sıradaki şarkıyı armağan ediyoruz. O da şu anda yolda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Hem ona hem bizi dinleyen tüm kralcılarımıza, yollarda olan kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Yine mesaisi devam eden kralcılarımıza kolaylıklar diliyoruz. Nasip olursa yarın gece en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Kadirhan, Yaş Gibi Radyo.